Qaçandan başlap kin adamlar özünü kontrol qılamaydığan bolup qaldı. Eniqla tünümeymen dep turup taŋ atqıça yanfon oynaydı. Ögünüş kerekligin eniq bilip turup yana bir gün yanfon oynaydı. Özgärtkisi bolsa mı ama özümü sezmege aldı yanfon oynaydı. Biz yanfonun kontrolluq astıda asta asta əsildigi maqsadımızı unutup qısqa vaqtlı xoşallıq betip qalamız. Lekin bunda ketiversa haman bir günü adam kardan çıqıdı. Özünüzde yanfının kontrol kılışıqı tapşırıp, kişilik hayatta asta-asta kontrolluğunuzu yok atkandan köre, yanıla emeli herkitiniz arkalık hazır kalatını özgertip, özünüzde bu kıl pasif kalatını kutuldurup, tələp can hem mənilik turmuşqa eriştirgeniniz yaxşı. Yanfın her kanç yaxşı bolsa mı, lakin o özümüzde mühim emez. Bir yanfın bilen, hakikaten öydün çıxmayla həmmigi ege bolalaydı. Lakin yanfın her kanç yaxşı bolsa mı, biz reallıqdan ayrılıp qasaq bulmaydı. Nemil degen bilen məvhum dünya her kancı esil bolsa mı, real turmuştaki özümüz baştan keçirgen adam ve işlanın oranını o mängü basamaydı. Yanfın hakikaten turmuşumuzga kolaylıq ep geledi, lekin yanfınıqı bek tayını vasaq, etrafımızdaki adam ve işlağı salqarap, özümüz eskılışıq tekişlik güzel minutlarını koldun berip koyumuz. Biz yanfınıqı ziyadı berilip ketkenimizde, eniqla hiç şıkımıqan turup, vaqtının küllerinin naid tez ötüp gedib atqallıqını baykayımız. Gerçi kısqa vaqtlı xoşallıq bolsa mı, lekin xoşallıqdan keyin reallıqı yüzlünümüz. Yanfınıqı berilip ketken şu mezgilde, nurgun nərslani koldun berip koyğalıqımız ne, hatta əsildeki xizmet iqtidarımızın asta-asta naçarlaşqallıqını baykayımız. Şundaqla burun asallı halkılgılı boludığa məsilinin kaçallada qiyin məsiligi ayınıp qalıqını biləməyimiz. Adam köpünce muş kısqığını xoşallıq çömüp asta-asta kardan çıxıp getirdi. Bilip bilmeyi ötüp ketken vaqt, əsildeki özümüzne ep getirdi. Eğer devamlıq yanfın oynayışının hoşallıqı çoğunqır betip qalsaq, haman bir günü hazırkı kılığa etkilerimizgi pişeyman kılımız. Şu an özümüzü nabut kılışkı yol koyğandın köre, hazırdan başlap, özgürüşünü başlap, yanfın oynayış vaxtı hem zihnimizni özümüzgi merkezleştirip, özümüzni teximi münavver kılışkı tırışıp, özümüz erişmekçi boğan kelgüsü üçün öz ıqtidarımızni yokur götürüşümüz gerek. Esanızı bolsun, yanfın oynaydığa vaqt her kandaq vaqtı boludu, lekin teximi yaxşı muvaffaqiyatka erişidiğa vaqt közde yumup aşkıcı ötüp ketidi. Şu an köz aldığınızdaki yuqur örlügülü bolduğa vaqtınızda çan tutun. Yanfını koyup, turmuşqa qaytıp, güzelliğine eskılın. Turmuşta özümüz kıldığa nurgun işlaba, əsilde yanfın səbəbidin keçikip qağa işlani hazır qaytı başlasaq boludu. Dəslapta çoxum künelme yanfını elip bir neçik etim qarab selişimiz mümkün, bıraq çişimizi çişlap çıdap dursaqla bir məzgildin keyin özümüz çoxum yanfınsız turmuşqa könüp qalımız. Biz yanfını taşlap koyup, dekitimizni özümüzge merkezleştirişge adetlengenimizde turmuşnun oyluğunumuzda mı güzel işgeldikini. Yani sırtkı çıxmay, dünyanı güzel eskığa anqarğanda, yanıl özbeşimizden ötküzüp eskılsaq, teximi könüllük bolduğalıqını baykayımız.

Yol meñiş halatyňyzda kan tomurlarynyň tosulga ýa-da tosulmaganlygyny belgile bolady. Kan tomurlar bütün bedenge tarqalgan bolup, kan tomurlarda keserlik özgürüşü yüz bergende keserlik alametleri köp hıl şekilde arqalık işbadılınıdu. Meselen yol meñişde. Çoğunlarda her gün 100 kadem mansan 99 yaş kıçı yaşaysan dediğim bir gepa, piyad meñiş adamın salametlik gibi paydalık. Lekin yol mağanda bazı ahvala körülse, kan tomurlarının sağlamlıqıdı mesele körülgeldikidin diyerek bir işi mümkün. Yol mağanda 5 kıl meñiş halatı körülse, yürek kan tomur tosulup, mıñı ösmesi payda boludu. Yol meñişi karmaqa adatikide körünsü mü, ameliyatta bazı kiçik özgürüşlerden mü, bedende yoşurun keserlik barlıqını körü bağlı boludu. Meselen tövendiki 5 kıl kadem halatı körülgende çoğun muşar buluş gerek. Birinci, mesteh meñiş. Eğer yol mağanda mesteh meñiş halatı körülse, çoğun kiçik meñe keserlik özgürüşlerden ihtiyat kılış gerek. Kiçik meñe adam bedenini tamponlaştırış ıqtidarı egi bolup, bär xil yollağa asasen, işki putunun kıyapeti ve küçün tanşaydım. Kiçik meñada mesele körülgende, kişiler yol mağanda däl däňçi put kolları boşşıp gedidu. İkinci, kayçı kadem şekilde meñiş. Kayçı kadem şekilde meñiş altı adatta yot kısıp alğalıqtın boludu. Bu vaqtta tızda sürküliş alametleri körüldü. Bunun bilen asalla bir put, yani bir putku dəstəş ahvalı körüldü. Eğer bu xil meñiş altı körülse, köpçilik çoğun meñige kan çüş, meñi tıkılması boluş ihtimallı kadın hoşar boluşa gerek. Yani bir xil ahval şu ki, yani mağanda putlaşış ahvalı görülüdü. Bu belkim meñige kan çüşüş, meñi tıkılmasının bir şartı buluşu mümkün. Üçüncü, tüzsizlik boyunca mağalmaslıq. Tüzsizlik boyunca meñişni adatta köpünce adamla tamamlayalaydı. Lekin yol mağanda tüzsizlik boyunca mağalmaydıgan ahval görülse, meñi kan tomuri, boyun umurtkısı, bel umurtkısı qatarlıqlarda mesele görülgen ya ki körülmegenligini oylaş gerek. Tötüncü, pingivin altıdı meñiş altı. Pingivin altıda mağan adam uşaq adam elip bedeni aldığı egiludu. İşki kolu tabii tavranmaydı. Yüzümü ketip kalıdı. Bu Parkinson kesildin diyerek berudu. Bu kıl ahvalda nervi işki keserlikler bölümegi berip tekşörtüş gerek. 5. Putunu sörap meniş. Yol mağanda bir putu aldığı çıkıp, arkı putu mağdursuzlanıp, sörülüp mağdu. Bu belkim, bel umurtka arlıq taksının pol deyip çıkallıqıdın, bir putunun nervisi besilip gelip mağdursuzlanğallıqıdın diyerek berişi mümkün. Yukarıki bir normal kadem aldıdın başka yana, eğer yol mağanda kol uyuşup, alkan kökürüp gelse, sebebi inik bulmağın baş kıyış, baş ağırış, 200 metre tez mağandı ikin kökrek ağırış, kökrek sıkılış görülse, kan tomurlarda tosuluş payda boğan ya ki bu mağallıqıga Allah'a dikkat kılış gerek. Şunan bilen birge boyun umurqısı ve bel umurqısı qatarlıq meselelerini mu ölüşüp yıkış gerek.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlıq programımızda görüşəli, xeyr xoş.

Hürmetlik radio anlıqıçılar, Əmdi Cüngoğa nəzər proqramımızını başlayınız. Mən silənin dostunla rəqəmlik Viktor Rəqəmcan bulumən. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıçı məzmullarıqı qulaq salğa isilə. Aldınki 20 yılda məmlikət boyunca maliyyə kirimi oxşaş məzgildikidin 4.10-7% deyişib. Xəlq turmuşu qatarlıq, noxtılıq sahələgə üçlük kapalətlik qılındı. Aldınki 6 ayda istimal boyumlarının konusunu yenisi almaşdırış, ala qıdar tavarlarının setili sonmasının 1 trilyon 100 milyard yuengi yetişi götürtkü boldı. Bunundan 150 milyon adam qetim nəpki erişdi. Dövlətimizin 2026-cı illik balı bekiş toluqlaması tarqıtılgan adam 25 milyondan aşdı. Memleket boyunca açlık işlep çıkarışı tertiplik ilgiri sürüldü. Ekli iktidarlık beden çeniktiruş alkışkı erişmekte. Pesil almışış mezgilideki bu alametlerge sel karma. Nem üçün bazile sesik pırakni pıraşni yakış görüldü. Kanda kılganda balını tekimi akıllı kılgılı boludu. Siz nem üçün künde 8 saat uxlap turup mu yeni müldep kalısız. Tövende diqqətinizlə bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları bolsun. Maliyyə Ministerliyinin ən yeni sallıq məlumatından ayan bolışca, bu ilin aldınki yerimi da, dövlətimizin maliyyə kirimi muqim eşib. Xəlq turmuşu qatarlıq, noqtılıq sahələ, küşlük kapalətki iqi bolğan. Bu ilin aldınki yerimi da, Memleket boyunca adetteki ammevi hamçot kirimi 12 trilyon 104 milyard 700 milyon yuengi idi. Oxşaş mezgildikidin 4.10-7% aşdı. Maliye Ministerliği Devlet Hazinesi Mekkemisinin maun başlığı Ma Hongbin tonuşturup mundaq dedi. Aldınki 20 yılda memleket boyunca baş kirimi 9 trilyon 790 milyard yuengi idi. Oxşaş mezgildikidin 5.10-3% aşdı. Eşiş nisbiti birinci pəsildikidin 3.10-1% yukarı boldi. Ma Hongbin mındaq dedi. Aldınki 20 yılda memleket boyunca adetki ammevi hamçot kiriminin cemi eşiş nisbiti ayma ay aşdı. Asaslıqı dövlətimiz iqtisadının əvrişimdeki küşlü, hayati küşü yeterlik boldi. Aldınki 20 yılda umumi cəhətin muqimliqqa, yenilikqa, əlalıq qarab tərəqqi qılış vəziyyəti davamlaşdı. Şunun bilen bir vakitte vahanın örülüşü, pay bazırının canlanışı, taşkı sodunun eşi küşlük buluş katarlık amıllamı maliye kiriminin eşiğe küşlük terek boldu. Aldınki 20 yılda, memleket boyunca adetki ammevi hamçot çıkımı 14 trilyon 332 milyar 900 milyon yuan bulup, oxşaş mezgildikidin 1.10-5% aştı. Zörü maliye çıkımının salmakı saklanıp, Noktuluk sahalarının çıkımığa kapalatlık kılındı. Memleket boyunca asaslı çıkım sahası da. İctimai kapalat ve iş qorunlaşdırış çıkımı 2 trilyon 636 milyard yuan bulup, oxşaş mezgildikidin 7.10-6% aşdı. Səhiyyə. Sağlamlıq çıkımı 1 trilyon 219 milyard 100 milyon yuan bulup, oxşaş mezgildikidin 10.10-8% aşdı. Maliye Ministerliği Kamçot Mekkemisinin maun başlığı Tan Zayfu mündaqtep görsetti. Aldınki 20 yılda, türlük maliye siyasetleri devletinin zor strategiyelik vazifelerinin emrilişini ilgiri sürüş, xalq turmuşuğa kapaletlik kılış ve yaxşılaş, yerlik maliyenin tekşi mokum yürüyüşünü ilgiri sürüş qatarlıq cihetlerde artık rol oynadı. İşki ihtiyacını kengaytiş strategiyelik asasi noktasıdır çıntırılıp, Selinmini aşırış. İstimalını ilgiri sürüş, sicil algı silcitilip, maliye. Pul muamile, işki ihtiyacını mas ilgiri sürdüğen bir qatar siyasetlerini yolgu koyuşta yenilik yardırı. Maliye məbliğinin muhim rolü cari kıldırılıp, əliçi selinmisi ve ahal ile istimali teximi yaxşı urgutuldu.

yezi igiliki. Yezi ministerliğinin yezi igilik ahvalini en yeni orullaştırışıdan məlum buluşca. Hazır memleket boyunca açlık işlep çıkırış, tertiklik ilgiri sürülü bitipti. Şilge şal bütün yıllık açlık işlep çıkırışının ikinci pesli bulup. Asaslıkı Cenubi, Cungo ve Çangcang deryasının otura. Tövən ekinideki asaslık işlep çıkırdıgan 9 ülkeyi merkezleşken. Hazır Vosul ili sürüti 70%'ki yıkıllaştı. Guangdong'da 13 milyon modun artık, çilge şal ciddi yığıvilinmaqta. Bu yıl ülke boyunca ekli kombayın katarlık yeni üsküllü zor kuş bilen umumlaştırılıb. Senzor sallık məlumatını Beidou yol başlaş sistemisiga ulaş arqılı. Şekilsiz sallık məlumat toru bərpa kılınıp, şal oruşni bir tutaş tənşeş işqaşırılıb. Meşgulat ünümü zor derecede östürüldü. Bu yıl Guangdong ülkesi yani bütün ülkedeki 700'ge yakın yezigilik maşilleri mülazimet teşkilatı ve 10 milyon artık yezigilik maşilleri üskünüsünü birleştirip, uşak, etizlağı karta ictimailaşkan mülazimetini kanat yaydırıp, meşgulat tenerhi yukarı buluş, tez vosul iliş ünümü tövən buluş katarlık meselelerini hal kıldı. Aldınkı mezgildeki tövən temperatura, yağmurluk hava rayının təsirde. Jiangxi'deki kısmen çilge şaldın vosul iliş mezgili keyni sürüldü. Jiangxi'nin her kaysi cayları süratini əsligi keltiriş üçün 194.900 yürüş yezigilik maşını saymanın işgı saldı. Hem de rayon atlap meşgulat kılış genişkisi tarqıdı. Yezigilik maşınlarının muhakkak yötkilişige yetekçilik kıldı. Jian şehri Wen'en nayyası da bütün ceryanını maşınlaştırış umumlaşıb. Açlık teriydiğen çoğun aile kısıkı közünek mezgilideki tez oruç vazifesi karta toluk şentki iyi boldi. Cenub'da buğday oruç bilen birge. Şimalda yazgı buğdaydın merkezlik vosul iliş pesli yitip geldi. Şiki Mongol'un bayanlarda. Bu yıl Şucay dekallağı nep yetküzüdüğen türlük siyasetlerini emeliyleştirip. Buğday enizi'a sulu teriş. Köktat teriştin ibaret bir cayda köp osul iliş endilisini umumlaştırıp, məxsus yardım toluklumisi ve mukim setiviliş zakızığı tayinip, yerinin ünümünü östürüp, dekallarının osulunu aşırıp, kırmını köpeytişi türkü boldu.

Texnik köp kişiler beden çeniktiruş devamı da kuşallıktın behriman buluş bilen virgi sağlamlıkı erişmekte. Kolvakını heydep, dolkun yerip algı ilgirleş. Velis pitminip tağ yolunu kesip ötüş. Teknikinin uşkandek terakki kılışığı ergişip. İlgiri pekat dala muhitidili körüldüğen bu menzirle bugünkü künde aile ve çenikş üyüge kirdi. Süni akli iktidar teknikisi ve VR üskünüsüdün paydılınıp. Vakit boşluk çigrası buzup taşlandı. Yenice akli iktidarlık beden çeniktiruş menzirisi yeni keyfiyat kaylanmakta. Yakınki yılladın bu yan. Beden çeniktiruş medeniyetinin umumluşluğu ergişip, kişiler beden çeniktiruş hareketinin hem törtkiliki kızıkarlıklıkı, kespiliki hem de tenlerini kontrol kılış katarlık cihetlerge tekimi yukarı talep koydu. Bir tenterbiye pen tekniki çek şirketinin setiş mesulü monulanı bildirdi. Bu yeni ihtiyaclağı karıta. Ekli iktidarlık çenikiş menzirisi barlık geldi. Herket adli üskünüler.

Belgilengen meydan bilella çeklenip kalmadı. Belki tehimi kızıkarlık, tehimi kespi, tehimi haslıkı ige yönülüşke karap terakki kıldı. Erketlik, velisipitta ekli iktidarlık velisipit meniş sistemisi gıtayınıp. Siz közünü yumup başkuça ekranda değilgen menzilgi baralaysız. Bir tenterbiye pentekniki çeklik şirketinin mesulü mundak dedi. Ammağı yüzlengen ekli iktidarlık beden çenik duruş menzirisini. Berpa kılganda biz bir kısım tor oyunlarını yasaş tepekkürden paydalandık. Sistemiga vekallik. Mükafatlaş mekanizmi ve musabıkı endizisi katarlık amılla koşulup. Çenikişini köngül etiş karakterge ve kızıkarlık karakterge iyi kıldık. Bunun bilen tehimi köp kişiler bunun katnışışka gelip kılındı. Ekli iktidarlık beden çenik duruş körünüşü de. Ekli iktidarlık sürat ölçeş modelidin paydalanıp. Ekli iktidarlık velisipit mini sistemisi velisipit min gücünün velisipit mini sürüti katarlık sallık malumatlarını her vakit yığıdı. Hem de simsiz usulda sallık malumatlarını yollaydı. İşlet küçüle okşumağan görünüş, okşumağan rolla arası da erkin almış alaydı. Meselen, oyunda kahramanın rolünü alısı boludu. Taş yolu da velisipit minidigan tenerketçi bolsumu boludu. Miniş yeryanı da velisipit yeni menzirinin yantılıkı ya ki işlet küçülerinin herket ritimi asasen. Velisipit miniş karşılık küçünü optimatik tanşaydı. Abontlağa en hakiki velisipit miniş tesiratı ilip geliyordu. Ekli iktidarlık beden çenik duruş görünüşü de aynen his kılıç duygusudun başka. İctimai alaka ve öz ara türtki buluşmu çenik işini tehimi kızıkarlık kılıyordu. Ekli iktidarlık tenterbiye sistemisinin paydalanıp her vakit torlaştırışını işkaşırgılı boludu. Okşumağan rayullardan kelgen çenik şeveskarları tor arkılık bir yerge cem boludu. Torda akli iktidarlık tenerket musabikisi, akıl paraset, fümür adem, şütür musabikisi ya ki başka torlaştırış musabikisi ötküzülüdü. Bunun bilen çenik işinin rekabetçallıkını aşırgılı boludu. Bir tenterbiye pentekniki çeklik şirketinin mesulü mundak dedi. Kelgüsü de akli iktidarlık, beden çenik duruş, görünüşünün kaplaş dairesi. Davamlık kengiydi. Onun küçlük torlaştırış iktidarı tayinip. Neçi milyon, hatta neçi 10 milyon ademli kaplıgan, çoğun tipteki torlaşkan musabıkını kanat yaydırıştın ümit ba. Umumi halk derecelik, akli iktidarlık, beden çenik duruş, olimpik ten hareket. Musabıkısı berpa kılalayımız. Akli iktidarlık, beden çenik duruş, görünüşü de. Maharet, pen terbiye herkitimi, tehimi kesipçallıkı iyi boldi. Beijing'deki bir pen tekniki payçeklik şirketi tetkik kılıp yasap çıkan tenerket sistemisi, bürküt köz foto aparatıdın paydını, futbol meydanı, basketbol meydanı, muz top meydanı katarlık meydalladaki herket ehvalini inip, hem umumyüzlük süretki tartalaydı. İşlet küçüle, pekat, alaydı belgilengen epni içip, meşgulat kılsılı boludu. Herket, videoğu karta tekşi ötkeş. Tartış, kıskartış, asta koyuş, tez kırgüzüş, katarlık meşgulatlarını kılgılı boludu. Şu arkılık herket tepsilatını tekşüreleydi. Şunun bilen bile hep yine yürek ritmi, yürüyüş ağırlığı, yürüyüş süreti, yürüyüş dairesi katarlık uçurlarını namayan kılıp. Mürekkep tenerket meydanının ehvalini bivasite sallık malumatka aylandırdı. Bu yine fikir almaştırışka kolaylık bulup, herket ünümünü yukarı götürgülü boludu. Ekli iktidarlık, beden çenik duruş menzirisi, meydan çeklimisini buzup taşla. Bazı tenterbiye türlerini hem meylanın öylerine kırgızdı. Taklidi kar teyiliş ve taklidi wolf top bulanın vekili. Kespi çanga teyiliş meydanı. Yürüşleşken çanga teyiliş esvapları. Belgilengen çanga teyiliş trenerleri. Ekli iktidarlık çenik iş görünüşü aslında bula hazır zörür şart emez. Fakat bir kar teyiliş taklidi süpsi, bir akli iktidarlık kontrol kılış endisisi, bir yürüyüş çoğun ekranlık, koş taktılık kar teyiliş yumuşak detali ve mahsus küçük programı bolsulu boludu. Heridarla öy içi de kar teyiliş huşallıkını yiskılalaydı. Kar teyiliş taklidi süpsiğe çıkkanda. Abontlarının yetkilişige egişip, akli iktidarlık kontrol endisisi herkettiki yantılık bulunu. Dumulaş bulunu, yönülüş bulunu katarlık sallık malumatlarını yumuşak detalga maskedemde kırgızıdı. Heridarlarını mevhum kar meydanı da teyiliş imkaniyetine iyi kılıdı. Bunundan başka, golf top oynaşımı meydan çeklimisi uçurmaydı.
Abontla ekrandaki ve ar süpsidiki golf top meydanıda golf top tayıkını planlatıp pütü astıdaki topnu ursulu boludu. Beşinin üstüdeki koş kamera topnun izini automatik hesaplaydı. Emeli vakitte top süretti. Yönülüşü ve aylınış sallık malumatını yığıp toplaydı. Hem de sallık malumatlarını ekranda körüstüdü. Taklidi golf top sistemisi yani bununla asasen kespi yetekçilik teklifi berdi. Bunun bilen xeridarla, uyudula, kespi herket bahalaştın behriman bulalaydı. Bir tenterbiye pen teknik çeklik şirketinin mesulü mundaq dedi. Bugünkü günde biz yine akli iktidarlık beden. Çinik duruş menzirisini devamlık beytivatımız AI, ton modeli katarlık teknikalarını ala kadar körünüşlerde kullanış kıtırışımız. Abontla, öy işçi ve sırtıda okşaşla kespi herket tesiratıdın behriman bulalaydı. En-enevi çinik iş görünüşü de beden çinik duruş. Köp Allah'da şahsi ternerinin yetekçilikine muhtaç bulattı. Bu soğusu igiz, hıraceti köp, yakşı ternerini tapmak mı tesiydi. Bugünkü gündü bolsa akli iktidarlık, beden çinik duruş menzirisi bu kıyın meselelerini hal kıldı. Beden çinik duruş sistemisi uğrulaştırılgan terner, körünme çastota bölüki arkalık abontla yan. Telefonda alaydı belgilengen apni assa, ternerinin uçuri üskünüle aldıdaki ekranda bir-birlep namayan boludu. Abontla öz yaktırgan ternerini tallap, onun bivastı körüstiş ve videosunu körsü boludu. Bu arkalık yekke terner birli vakitta nurgun kursantlağa mulazimet kılışını emelge aşırgılı boludu. Bunundan başka belgilengen terner vaktinci ornadın ayrılganda. Abonutmu sistemi işçige uğrulaştırılgan elektrolluk terner bilen fikir almaştıralaydı. Aldın tesis kılıngan sın dersige ergeşip, öz aldığa meşk elip barıdı. Akli iktidarlık beden çenik duruş körünüşü de. Beden çenik duruş sistemisi yani beden çenik duruş ternerlerinin yakşı yardımcısı bulup kaldı. Beden çenik duruş sistemisige uğrulaştırılgan yürek ritmini nazaret kılış bölükedin paydalanıp. Ternir ders ötkende varlık okuguçlarının yürek ritmi ehvalini her vakit ilgileyeleydi. Hem de bununla asasen herket sicillikini aşırdı ya ki tövellidiydi. Bu arkalık herketinin ünümdarlıkı ve bihaterlikini yukarı götürgülü boludu. Beden çenik duruş sistemisi ders ötüşke işiltilipli kalmay. Yine imtihan alğıcı bulup baskuş karakterlik meşk neticesini tekşüreleydi. Beijing'deki bir pen teknika pay çeklik şirketi aşkan akli iktidarlık tennis top meşkini bağlaş sistemisi süratini hareketli. Real vakitlik tutuş teknikisi, çoğun sallık malumatını çoğunkur ögünüş teknikisi, üç ölçemlik sürat bir taraf kılıç teknikisi katarlıkla asası da top başlaş meşki, töven çek çoğunkurluk meşki, tosup zerbi biriş meşki katarlık bir katar mezmulladaki meşk sual 11'ni zakaz kıldı. Meşk ceryanı da sistema sual ambırga asasen belgilenudu. Meydanını automatik halda okşaş bolmagan numar iliş rayonuğa ayrıydı. Top süreti, aylınış süreti, tor igizliki çüş noktisi, top urgan çağdaki ponkit orna rayonu katarlık körsetküşlerge asasen abontlanın meşkige universal baha beriludu. Yenimi ilgirligen halda okşaş bolmagan numarlarını hesaplap çıkıp. Xeridarlarını bir meydan vakitlik saatlik sınaq bilen təminleydi. Bir tenterbiye pen teknik çeklik şirketinin mesulü mundaq dedi. Meyli kespi tenerketçi bolsun. Yanıla adetki tenerket. Heveskar bolsun hemisi akli iktidarlık çenikiş meydanı da özgü maskeledigan meşk layısını tapalaydı. Bugünkü günde türlük yeni teknikla aile, bahça, karhana, çenikiş üyü katarlık köp hıl muhitta kullanıldı.

Başının yerimi ağrış. Baş ağrış xarakterlik, yemeklik reaksiya kılış, yemeklik reaksiya kılış sebebidin kelip çıkan baş ağrıqı. Bu xil baş ağrıqı yemeklik reaksiya kılış sebebidin baş kısmıdaki kan tomurlarının kengeyip ketişidin kelip çıkıdı. Başının yerimi ağrıydıgan bimarla nervi sistemisi keselliklerini nazardan saqıt kılgandan keyin yemeklik reaksiya kılgan kılmağanlıqını tekşürüş kerek. Bolup mu uzak müddet sebebi enik bolmagan baş ağrıqı bolsa, çokum kespi aparatlağı berip kesel körüstüş kerek. Radi reaksiya kılgandan keyin mundaq kılış kerek. Aşkazan asti bezide reaksiya alametleri körülgen haman. Vaqtida doktorxanağa berip davalanış kerek. Doktorunun yetekçiliği de davalaş elip berip. Ziyade sezgürlükni keltürüp çıkardığan sebeplerini kontrol kılış ve azaytış kerek. Muhitning anafilaktogen reaksiya manbasini kontrol qilish va bartaraf qilish. Anafilaktogen oshkorlanishi reaksiya xarakterlik kasalliklarning paydo bo'lishidagi boshlanish omili. Dunyo ziyoda sezgurlik tashkilotining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, muhitda har gram chang tozan ichida chang tozan qonining soni 50 dan oshganda, ziyoda sezgurlik va ziq kasalini paydo qiladi. Muhitda har gram chang tozan ichida Çan tozan kanısının sani 100'dün aşkanda. Zıkka kesilinin ciddi kozgılışını keltürüp çıkırış hatırı intayın yukur boludu. Şuna, öydeki çan tozan kanısının koyukluğunu tövelletiş, reaksiya karakterlik keselliklerinin aldığını iliş ve onu davalaşının muhim halkısı. Sezimçallıkını yokutuşunu davalaş, sırtkı dünyadaki ziyansız. Maddılarını az mıhtardın tedrici köpeytişini körüstüdü. Organizmlarda immunitet çıdamçallıkını payda kılıdığan davalaş medisinada alaydı immunitetlik davalaş dep atılıdı. Nöbette bu dünya sähiye teşkilatı tavsiye kılgan birden bir ziyade sezgürlük. Kesellik sebebige karta davalaş usulü. Bezgek doğrusu bilen kesel davalaşta en köp işiltildiğini gistamınca karşı doğrulanı içiş. Köpçülük daim deydiğan ziyade sezimçallık karşı doğrula. Meselen stritin Xlorotadın, müzostın, ibastın qatarlıqla. Şundaqla bir qısım sırtın işiltidigan doğrula və qısmen doğrula bilən davalaş arqılıq kesellik alamətlərini ünümlük pəsəytkili boludu. Amma doğru işiltiş çoxum doktorunun yetəkçiliki də ilib beyirliş gerək. Ziyadə səzgür kişilərinin sağlamlıqını başquruş, ziyadə sezimçallıq sağlamlıqını başquruş, ziyadə sezimçallıq kesəlliklərinin yüzberişidin ənsirəş, ya ki, bütün hayatlıq dəvriyilikidə. İkiləmçi, sağlamlıq qalitədə turuşunu körüstüdü. Məsələn, öl təmirətki bilən reaksiya xarakterlik burun yallığı arsidiki halət turuvatqan reaksiya qılğıcıla sağlamlıq yeni. Muhit, reaksiya mənbəsi, adəm bədininin fiziologiyilik, psixik amillərgə qartı ilib berilidu. Şunundək, ziyadə sezgürlükni tallab təkşürüşünü qaytı təkşürüdü. Ziyade sezimçallık musabısının terakiyatını tosuş üçün. Öl təmirətki bimarlarının ziyade sezgürlük burun yalluğuğu ayınıp gelişinin aldığını iliş gerek. İkilemçi sağlamlık altıdaki ziyade sezgür kişiler topi ziyade sezgürlük sağlamlıkını başkuruştaki noktuluk kişiler topudur. İkilemçi sağlamlık altıdaki ziyade sezgür kişiler topuğa. Karta ziyade sezgürlük sağlamlıkını başkuruş mezmuni asaslıkı sağlamlık terbiyesi. Muhit ziyade sezgürlükni esli başkuruş. Sağlamlıkını tengşeş. Tallab tekşürüş ve iz koğlab tekşürüp başkuruş katarlıklarını öz işe alıdı. Radun'un ziyade sezimçallıkının hakiki ehvali. İşki Mongol'un Kökhot şehirdeki bir tordaş güldürmamılık yamğurdun. Keyin Nurgun doktorxanalarda zıq kesili bimarlarının sani üzlüksüz köpeygelligini aytqan. Bunundan başka Sanshi Tayyuandimo bazı tordaşla kar yamğurdun keyin. Özünün zıq kesilinin yeni kozgılıp kalğallıkını inkas kılgan. Güldürmamılık avarayı körülgende zıq katarlık reaksiya karakterlik kesellikle köp yüz biremdu. Bunundaki baş cinayetçi güldürmama ve çakmak ulağa reaksiya kılıdu. Gül çeni dançilleri küçük hem yenik bulup şamalgı ergişip netçi 100 kilometre uçalaydı. Hatta netçi 10 min metr egizlikte pervaz kılalaydı. Gül çeni hava ikimiği ergişip bulut katlımının astığı örle. Bulut katlımıdaki nemlik ve elektrostatik gül çeni dançillerini yeri bitirdi. Küçlük soğuk hava ikimi tövelligende tehimi köp. Tehimi yenik bolgan işkilemçi gül çeni dançilleri kaytıdın yeryüzüge kaytıp gelip. Adem bedeninin nefes yolu kırdı.
ikkilamchi gul chang'i donachalarining allergiyalik xususiyati texmi kuchli. Odam badanida yo'l yurishi texmi erkin bo'lgachqa keltirib chiqargan ziyini texmi eg'ir bo'ladi. Sallıq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha bemorga atiyoz faslida gul chang'i reaksiya qilib ziq kesili paydo bo'lish ehtimolligi taxminan 5% bo'ladi. Yoz va kuz faslida kasallik alomatlari texmi eg'ir bo'lib 50% bemorda ziq kesili paydo bo'lishi mumkin. Undaqda qanday qilganda buning oldini olg'ili bo'ladi. Bildirmama yuz berganda amalba ishik derizlarni yaxshida qash, uy ichida turish kerak. Bildirmamalik yomg'irdan keyin quyosh nuri tushgan taqdirdimi uy ichida bir mazgil turish kerak.

Көп сандыки кишиле етерлік. Уйкунун интайын мухимлыгын инык билуду. Кону караштыкиле. Эр күнү кеште 8 саат етерлік кухлуса, ишкинчи күнү андын зехни күчү ургуп турган халды өгүнүш. Хизмет кылгылы болуду. Болмуса гаран болуп калуду. Диккетин йыгалмайды. Кейпиятымы асалла виарам болуду деп карайды. Halbuki biz bazıda bazı alayda ehvallağa uçurap kalımız. Bazı kişiler her günü aran 3 saattin. 6 saat kişi uxlusumu yanıla hayati küşkü tolgan bulup, ögünüş ve hizmetki təsir yetküzmeydu. Ula hatta bir neç saat art vaqt çıkırıp ögünüş. Könül içiş ya ki hizmet kılalaydı. Bu bir top kişiler tabi kısqı uxluğucula dep atalgan bulup, alımla ulanın məxbiyyətlikinin gen işçigi yoşurumgallıqını baykağan. Kısqı uxluğucuların sırlıq çümperdisini içiş. Ameliyette oxşaş. Bolmağan canlıqlarının uxlaş endizisi əslidilla oxşaş bolmaydı. Bu xil pərqnin arqısı da türlərinin uzaq müddətlik tədrici tərəqqiyat cəriyanı da yaşaş muhiti və energiya sərpiyatıqı bolğan oxşaş. Bolmağan uyğullışış taktikisi əks ettirilgen. İnsanların uyqusumu oxşaşla uzun məzgillik özgürüşünü başdan keçirgen. Tabii kısqı uxluğucuların payda buluşu alımlarının irsiyet ve tedirici terapiyat noktasının kaytıdın karab çıkışıga yardım berdi. Adem rastılla çokum 8 saat uxluşu gerek mi? Kısqı uxluğucuların çoğun menisi ve bedeninin zadı kandak alaydı terapleri. Bar, Pentatikat kollektifi 21. əsrinin başlarında her günü keşte 6 saat ya ki unundunmu az uxlaydıgan bir türküm tətqiqat obyektleri bilen uçuraşkan. Bunun içindeki bir cüb. Ana bala alahide dikkat itibarını kozgaga. Tetkikatçıla ana bala şikeylenin gen grupsini çoğunkur tahlil kılgandın kiyin, Adem bedeninin keçi kündüzlük ritmini tanşaydıgan gen de az. Kuşuraydıgan tosattın özgürüş mevcut hikayeligini baykagan. Bu baykaş başka uxlaş adıtı ba kişilerini teşebbüskarlık bilen tecrübihanı bilen alakılışıp, DNA tekşürüşü ilip bir işgı gelip kılgan. Tetkikat obyektinin köpeği işi gelgişip, bu kollektifnin sallıq məlumatları varğan siri mollaşdıqan. Hazırgı qədər ula təbi qısqı uxlaş alahidligi bilən münasibətlik 4 gün işçidiki 5 xil. Tuyuqsuz özgürüşünü bahalab çıqqan. Onun üstüge oxşaş bolmağan cəmətlərinin tuyuqsuz özgürüşü də pərq mövcud bolub, cəmət xaslığı namayan bolğan. Bu şunu düşəndürdü ki, uyku bilən geninin münasibəti. İntayın mürəkkəb bolub, köp xil geninin maslış yoluğu çetilişi mümkün. Oxşaş bolmağan cəmətdiki geninin tuyuqsuz özgürüşü oxşaş bolmağan yolla arqılıq uyquğa təsir görsüşü mümkün. İlim sahəsi də yanıla oxşaş bolmağan avaz mövcud. İzdiniş yolu da tətqiqat ətirdi, yəni yeni böz şasıl qılğan. Ula təbii qısqı uyqudiki DNA-diki yeni SIQ üçgeninin tosatın özgürüşünü bayqıqan. O, çoğun menidiki bir xil enzimnin aktiflikiga təsir görsüdü. Bu xil enzim dəl bizden qançilik uxluşumuzni belgileydiğen muhim halkılarının biri. Toğır kelip kalgını. Bunun din ilgir mi? Tətqiqatçıla SIQ üçgeni da yeni bir xil tuyuqsuz özgürüşünü baykıgan. Bu xil tuyuqsuz özgürüş kiçik çaşkanının adettin taşkırı uykuğu xumar buluşunu keltürüp çıkırdı. Oxşaş bir xil geninin, oxşaş bolmağan tosattın özgürüşü əksice ünüm berdi. Yenidin baykalgan SIQ üçgeninin tuyuqsuz özgürüşünü çoğunkur düşünüş üçün tətqiqat ətirti kiçik çaşkanının genini özgertip, onu bu. Tuyuqsuz özgürüşünü ilip, yürüş imkaniyetige igi kılgan. Tətqiqatladın baykılışça, bu tuyuqsuz özgürüş təsirgü

uçturgan enzimnin çoğun meni özükçiler tegişmesindeki aktiflikte en küçük bulup, uyku çoğun meninin kayıtı əsliğe gelişige paydalıq digen nəziriyeni mədət bilen təmirligen. Çoğun meni özükçiler tegişmesi nevrolla arasındaki uçur yetküzüşke məsul açkışlık orun bulup, onun ixtidari ögüneş, əst saqlaş ve biliş qatarlıq ixtidarlarda intayin mühim. Uyku çoğun meyini kayıt orunlaştırışkı paydalıq digen bu nəziriyenin karışça, kuluğanda çoğun meyini metabolizm gereksiz. Maddelerini tazılay diken ve ziyan uçurgan nervi hücayrilerini əsligi keltir diken. SI2 üçgeninin tosatın özgürüşünü elip yürgen yekten işlep çıkargan enzim özükçiler tegişmesinin. Hizmet ünümünü yukur götürüşü mümkün. Şuna çoğun meyini teximi yukur ünümlük tazılaş. Əsligi keltiriş sistemisiyle ilgi kılıp, kısqı uxlaş vaqti içide bu muhim fiziologiyelik jarayanlarni tamamlap çoğun meninin normal iktidarı bolgan ihtiyacını kandırdı. Gerçi SI2 üçgeninin baykılışı kişini hayajanğı salsı mı, lekin alımlarının onun roluğu karta yanılı okşaş bolmağan. Karaşları ba. Nevrologların karışça gerçi tosattın özgergen çaşkanının uxlaş vaqti azaygan bolsu mu, lekin dairesi çekik bolup, SI2 üçünün tosattın özgürüşü uyku ihtiyacını. Tövelletidigan asaslıq sebep bolmaslığı mümkün iken. Onundan başka tedirici terakkiyat noktasından karganda uzak tedirici. Terakkiyat ceryanı da uyku endizisinin şekillenişi köpkül amıllarının universal təsirge uçuraydı. Bu muhit besimi, energiye tamponlıqı ve yaşaş ihtiyacı katarlıqlarını öz içi alıdı. Yekke. Geninin tuyuqsuz özgürüşü uyku ihtiyacının özgürüşünü bütünlüğü belgeleyemeydi. Lekin bu tədqiqatının əhmiyeti müayyelleştirilgen. Bu ketimki geninin tuyuqsuz özgürüşü kiçik çaşkanının bir normal. Uxlaş endizisini baykaşını keltirip çıkargan. Bu ilgirki SI2 üçkü bolgan tonuşku maskeludu. Uykuğu humar buluşunun biologiyelik asasını düşünüşkü paydılı. Uykuğa humar buluş, kesili, daim körülügan uyku tosalgısı bulup, bimarda kündüzü ziyadı uykuğu humar buluş, kontrol kılıç test bolgan uyku sıraş katarlıq kesellik alametleri görülüp, turmuş süpüti ve hizmet. Bir xatarlikige iğir təsir yetküzüdü. Geninin tuyuqsuz özgürüşü bilen kiçik çaşkanının uykuğu humar buluşu otursudiki münasibetini tətqiq kılış arqılıq, alımla uykuğu humar buluş kesilinin. Kozgılış mekanizmini çoğunkur düşünüp, yeni davalaş usulunu etişini nəziriyevi asas bilen təmilləydi. Gerçi tabi kısqı uykuğu münasibetlik nurgun geninin tuyuqsuz özgürüşü baykalgan bolsu mu? Likin. Bu gilla ve ulanın özgürüşünün uykuğu kandaq kılıp, umumüzlük təsir körüstüş mekanizmi toğırsı da hazırçı eniq cevap yok. Tədqiqatlardan baykılışça bu geninin buluş bolmaslığına haiti muhim. Bolsu mu geninin kozgıtılgan kozgıtılmağallıqı mı oxşaşla muhim iken. Bu veki uçatılla irsiyet təsirge uçuraplı kalmastın yana muhit amelinin tənşigi uçuraydı. Meselən uzak müddet yukarı. Besimli hizmet muhitide turgan kişiler topuda uykuğu münasibetlik geninin tuyuqsuz özgürüşü bolmağan taqdırdı mı? Asalla uyku meselesi görüldü. Bu belki muhit amelinin uykuğu münasibetlik bazı. Genli etişi ya ki eti bitişi buluşu mümkün. Bunundan başka yemek, içmek. Herket katarlıq turmuş usulü amillerimi geninin ifadelenişige təsir körüstüş arqılıq uyku süpütüge vasitilik təsir. Körüstüşü mümkün. Eğer biz bu uyku geninin herket usulünü hakiki düşensek, kelgüsü de belkim karakter uykusunu əmelge aşıralışımız mümkün.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan. İzdinin iç dağımı da alğı ilgirli vatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 25. günü memleketlik namıratlıktan kurtuluruş ötkülüge hücum kılış boyunca Kulasılaş, tağdırlaş yığında kılgan sözünü anlatımız.

әзірі мыңлыған төмәнліген адам намыраттықтың құтылдырыш өткілігі ұжым қылыш сәпірін бесіп өтті. Мән пәкәт ұланың адды бір әзасы. Әмілетті ақырқы пәліге. Бүгін күнгі етіп келгіче жапа тартқан болсам мұ, яныны ерішкәлдірім көп бол дейді ішті. Бәзілері пұл вә мәнпәтіні көзілімегенділа, деққалла андын бізгі ішініду. Гепімізді аңлайду дейді ішті. Яны бәзілері ілмей мақалыны бейпайан зымынғы яссақ, әқиқи түрден етіз қырлағы беріп яссақ, бұның өзі әқиқи қабілет тұр дейді ішті. Намыраттықтың құтылдырыш өткілігі ұжым қылыш күріші де, 1800-дің артық yoldaş, намыраттықтың құтылдырыш өткілігі ұжым қылыш сәпірде, hayatını құрбан қылып, коммунистлардың әсілі мәқсіті, бұржыны жаллық шәрхеледі. Намыраттықтың құтылдырыш өткілігі ұжым қылыш yolu да, құрбан болғанларының төлеген бәділі вә қошқан төкпісі, тарих сәйіпісі де чақнап тұрды. Партия вә халық ұланы ұнтып қалмайды. Cumhuriyetimiz ulanı unutup kalmaydı. Her dercilik partiye komitetleri ve halk hükümetleri kurban bolgan her bir yoldaşının uruk tukallırığı köngül bülüp ve gamkorluk kılıp, namıratıklı kutulduruş ötkülüğü hocum kılıç sepedeki kahırman nemunicilerinin təsirlik iş izleri ve ali canap royini zor küşbilen təşvik kılıp, ken kadırla ve ammini sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruş. 2-ci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşırış için kayserlik bilen küreşke atılmış. Batırlık bilen yeni tökpü koş kırgıbetlendiriş gerek. Yoldaşla, dostla, namıratıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıp, bütün dünyanın dikkatini tartkudek neticilerini kolgu keltürüşte, partiyanın küçlük rehberlikiye tayandık. Cumhuriyet milletinin öz küçüge tayinip iş görüdüğen, Japağı çıdap küreş kılıdığan royi pəzilettigi tayanduk. Yeni jongo kurulgandın buyan, bolup mu ıslahat içi vitiştin buyan toplangan puhta maddi asasqı tayanduk. Birinin ızını biri besip işleydigan iradı gayretki tayanduk. Bütün partiye, bütün memleketki her millet halkının iştipaklaşıp küreş kılışıgı tayanduk. Biz mevkani döltümüzden ehvalı koyup, namıratlarını azaytış kanuniyetini igilep, Bir qatar adettin taşkırı siyaset tedbirlerini çıkırıp, bir yürüyüş ünümlük siyaset sistemisi, hizmet sistemisi, tüzüm sistemisini berpa kılıp, namıratlarını azaytışının cungoçe yolunu tepip çıkıp, namıratlık karşı duruşunun cungoçe nezriyesini şekillendirdik. Partiye rehberlik idi çıntırıp, namıratlıktın kutulduruş ötkülüğü hocum kılışını küçlük siyasi ve teşkili kapaletki ilgi kıldık. Biz Partiya Merkezi Komitetinin namıratlıqın qutulduruş ötkülüge hocum kılışkı bolgan merkezlik bir tutaş rehberlikidi çıntırıp, namıratlıqın qutulduruş ötkülüge hocum kılışını 5-ni bir gavdı kılış umumi oğrlaştırmısı, 4 umumüzlük strategiyelik oğrlaştırmısı kırgızıp, bir tutaş pılallap, küşlük algı sılcıttık. Biz merkez bir tutaş pılallaydıgan, ölke baş mesuliyetini üstüge alıdıgan, şehər, naiye, əməliləşdürüşün tutuduğan xizmət mexanizmini küçəyitib, 5 dərəcilik şuci namıratlarını yöləşdini tutuş, bütün partiyə səpərvərlik kilib ötkəlgi ucum qılışın ilgiri sürüş vəziyyətini şəkilləndirdik. Biz namıratlıqın qutulduruş ötkülüge ucum qılışda birinci başlıq məhsul buluş tüzümünü icra qıldıq. Otura, ғərbi rayındaki 22 ölkünün asaslıq partiyə hökumət məhsulları Merkezi komitet bilen namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış mesuliyet namısı imzalap, her bir buyruk kapalet namısı tapşurdu. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış mezgili de, namırat naiyelerinin baş vezipedeki partiye hükümet rehberlerinin mukumluğunu sakıldık. Biz kenit partiye teşkilatı yadro kılıngan kenit dercilik teşkilatlarının yandaş kuruluşunu yakış tutup, Asasi katlan partiye teşkilatlarını, ammini namıratlıktan kutulup bir işgi itekleydiğen müstekkem cengüvar korgan kılıp kurup çıktık. Biz serhıl küşlerini merkezleştirip, namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılıçının asaslık ceng meydanını atlandırdık. Memleket boyunca cemi 255 bin kenit tutuşluk hizmet etirdi. 3 milyondan artık birinci şuci ve kenit tutuşluk kadrını tallap evettik.
Ула 2 миллионға яқын ез базар

Kadri ve neçi milyon kenit kadri bilen birlikte namıratlarını yöleşinin birinci sepidi can kıldı. Kıpkızıl Partiya bayrağı baştın ahır namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocam kılışının asası can meydandı cevlan kıldı. Emliyet şunu toluk ispatladı ki, Jongo Komünistik Partiyası tandaşsız kudretlik rahbarlık kılış küçü, teşkilleş küçü, icra kılış küçüge ilgi bulup, halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, kıyınçılıklarını yenip, yol içip ilgirleydiğen en işençilik rahbari küştür. Biz partiya rahbarlıkı da baştın ahır iğişmay için turuduğalı bolsak, çokum ilgirleş yoludur ki her kanda kıyınçılık ve tosalğını yenip, halkının güzel durmuş istikini üzlüksüz kandıralayımız. Halk merkez kılıngan terakiyat ideyası da çıntırıp, ortak bir iş yolda katti iğişmaymanduk. Devletini idar kılış için aldı bilen halkını biyit kuluk. Biz baştın ahır halkçılık meydanımızın müstekkemlep, namıratlıkını tügütiş, halk turmuşunu yakşılaş, ortak bir işin işkaşuruşunun sosyalizmin mahiyetlik telifi ihkelikini, partimizin can dil bilen halk için hizmet kılış tüp məqsidi çıntırışının mühim ifadesi ihkelikini, partiye ve hükümetinin zor mesuliyeti ihkelikini təkidildik. Biz ammının razımellik dəricisini namaratlıktan kutulduruş önümünü ölçeşinin mühim ölçümü kılıp, küşünü merkezleştirip, namarat ammının asasi turmuş ihtiyacını həl kıldık. Biz hükümet silinmesinin asası gevdelik ve yetekçilik rolünü cari kıldırıp, birkaç çoğun türünü az yolu koyup olsun mu, namaratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış meblağ silinmesi'ye aldın kapalatlı kıldık. 8 yıldın boyan, merkez, ülke, şehir, naye, maliyesi, namaratlarını yöleşke cemi 1 trilyon 600 milyar yuanga yakın mahsus meblağ saldı. Bunun içi de, merkez maliyesi salgan meblağ cemi 660 milyar 100 milyon yuanga etti. Namaratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış içine başlangandın boyan, yerinin köpüyüş, kimiyişigi çetiş körsat küçünü, ülke alkıp tanşeş ve ülke içi de oburt kılış meblağı 240 milyar yuandın köp boldı. Namıratlarını yöleş az somuluk inavetlik karız buludun cemi 710 milyar yuandın artık tarıktıldı. Namıratlarını yöleş tekrar karız buludun cemi 668 milyar 800 milyon yuan tarıktıldı. Namıratlarını pul mamile arkalık delcayda yöleş karız buludun 9 trilyon 200 milyar yuan tarıktıldı. Şarkı rayondaki 9 ülke, şehir, namıratlarını yöleş boyunca hemkarlaşkan rayonlarga 100 milyar 500 milyon yuandın köprek maliye yardımı ve icdimai yar yölek meblağı verdi. Şarkı rayondaki karhanıla namıratlarını yöleş boyunca hemkarlaşkan rayonu berip, cemi 1 trilyon yuandın artık meblağ saldı ve başkala. Biz yezi ilgilikki geçitildiğin maliye meblağını bir tutaş biriktirip işiltip, namaratlarını yöleş meblağını nazaret kılış başkuruşunu küçeytip, pulunun delcaydı işiltilişige hakiki kapalatlı kıldık. Közgü görünüp durgan bu hakiki selinmila, namaratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış cene de galbi kılışını küçlük meblağ kapalıdıkı iyi kıldı. Emliyet şunu toluk ispatıldı ki, partiya ve devletin türlü hizmetlerini yaxşı işleşte, en ken halkının tüp menfaatini yaxşı işe aşırış, yaxşı koğdaş, yaxşı ravajlandırışını barlık hizmetinin mevkisi ve məqsid kılıp, teximu anlı halda ıslahat, terakiyat neticilerden pütkül halkını teximu köp, teximu adil nepki eriştiriş şart. Biz halk merkez kılıngan terakiyat ideyesi de baştın ahır çıntırıp, işini işe ulap kılıdıgan. Yılını yılgı ulap işleydiğallı bolsak, çokum pütkül halıqının ortak bir işi da teximi roşen mahiyetlik ilgirleş hasıl kılışka üzlüksüz türtkü bolalayımız. Döltümüz sosyalizm tüzümünün küşünü merkezleştirip, çoğun işlanı kılış siyasi evzelikini cari kıldırıştı çıntırıp, namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılıştiki ortak irade, ortak hareketini şekillendirdik. Biz bütün partiye, bütün memleketki her millet halkı ve cemiyetki her kaysi tarafının küçünü namaratlıkka birlikte can ilan kılışka kendi seferber kıldık. Bütün memleketkile bir niyet kilip

Oğlum, taş alam sen. Yer tigden anlı atkandak boğuk avazda mağın kep kılıp atkan bu ayğı karadım. Kutsuğa katma kat çapan kiyip ağan bosumu, yanvarın soğukı bu ayının can cindin ötüp ketken dağılattı. Onun çaşları üştek akırıp,

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Men riyosatchi dostlar, Sheringul to'xtay. Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal Programmisi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Men riyosatchi dostlar, Sheringul To'xtiy. Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Aslanla çoğayğan siri ayalımın kayışlarımı köpüyü batattı. Yenli sitivağın gilemle Zedival, Xurum Safa ve Esil Pärdile Aslanlanın huzurunu tatlaydıgın, yamışıp oynaydıgın oyuncuğa aynıp gel batattı. Olanın pärdegi yamışıp çıkıp, kandak kalçısım iken mən deyende kəyinige borluk karaşları kişinin soğunu kozga etdi. Arada kızlarım olanın tək turqi, xoy pəylige maskildiğin çıraylıq ısınlanımı koyup ölügürgen idi. Burnunlağı pırmay vatamda, öydeki bu bad boy pıraqı çıdıqıçılığım kalmadı. Bu öy mu, ya ki müşkün uğusu mu? Yeğını sinnetlengen öyümüz, gelem pärdilerinin tası bop kaldı mı bu öyde? Ayalım boğulup boğulup sözle vatattı. Anı müşük, onun sözlerini ufkıp kalgandek, orunduğunu pinhanırak çayığı mökip oldurup, ayalım yeniden ötkende tuyuqsı sehrap çıkıp, keyni putlarda ayalım yengilgeni tepib etip, üstlerinin astığı mökip olattı. Onun bu kızıqarlıq hareketi menin ve işki kızımın telik-telik külüşümüzge sebep bolatdı. Ayalım bolsa, teyhimi ədəb kodıldaşqa başlaydı. Kızlarım tordun bu umaq canuvarlar üçün xıl-mıxıl yemeklik ve yemeklik kaçısı, tərat kaçısı, tərat kılığan puraqlı kumdançısı qatarlıq kereklik buyumlarını setilip təyakı boyğun bolsun, bıraq bu təndəklə daim dividek uya buyaya, hətta yotqan köpüləgimi siyip koyup, ayalımın teyhimi cudunu örüldü. Ahır bu aslan çaklanı müşkü amırak tukkallarının balırıga, hodi can ciger kızlarının yırak caylağı yatlı kığın kişilerek tartışkan halde bir ilişki başladı. Kızlarım olanı közleri yaşlangan halde ustup koymadı. Neymiş kıdır ardaki karavay isimlik birini başkalağı bir ilişki zadlı köyünün olmadı. Xeyli yıllar ilgiri çöl bayavalarını kezip taş izdeş səbirinde yazgan, sögünün payanığı neymedi gülüp. Taşkımı düşerken insanın mehre deyen şiirin mısralağı uxşas, bu umaq rayış canvayğa başkıcı mehrem düşüp gelip atandı. Rız, demisimu bu canvarla başka aslanlardan uruşan pärgılmaddı. Azraq mu başkaran arlaşmağın tom karrağındayı kaçtı iştek özgeci qiyapıdı. Kapkarı çıraylıq döptü gülək közleri, mulayim rayışlığı kişinin məsligini kəldürəddi. Karavay kündün küngü çöngü yuvatattı. Teğim uranı tüzep, mağı boğan özgeci mehirin namayan kılıp atattı. Her qedim iştin qaytıp keginimde, işikdöyde meni saxlap durgan umaq karvayını körettim. İşikdin arğın kırıp keginimde, o xuddi anısığı əkilgendek boğuk avazdı miyağlap, putlarımı sürgülüşke başlaydı. Kolumğı ilip, onunğı baxqanımda, uzun, sus külren borutları bilen sinnet tapkan tomşuğunu mağı sürgep, tikilip qaraydı. Ve mendin, dada, odun aman isen kaytip geldin mu? Bire xatarga uçurmağan sen, senden pek ensirdim davatkandek tomşuğunu yüzümge yıkıp yedlaşları. Uzun tom koyruklarını sual belgesi şekilde denge aytip, yıkınlık miyanlaşları arqılıq, menindin xatırcan boğalıqını, memnunluqını ihbarlaşları hardukunu çıxırıp, ümitsizlengen soğuğan kalbimini özgeci muhabbet kaynımığa başlaydı. Vakit uzargan seri biz bir-birimizin tını az dolu düşünüp gelip atattık. Çünkü ben tordun müşik tili, müşiknin tabiyeti yaşaş usulü doğrusunda iznişke başlayan idim. Şonlaşkımı onun men kaytıp kegendeki hoşluğunu, keş kalgandaki onun işik döden ketmey, menden ensirep tohtumayımı yanlaşlarının. Beni sağlıqaş, öyde kalgan ayığımını kucaklap gelerek yedip, onun dün yedimli yetlaşlarının sebebini yürüküm tuyup durattı. Sərlədi onun tomşuğun eğzimi yıkıp gelerek xoruldap yetlaşları içi de uygun attım. Bilmen, o menden ensireydim. Özünün en yakın hamisinin, küyümcan iyisinin, hemen telkip yedigen oğucu dadısının ayrılıp geliştiğinin ensireydim. Şunumu, o men yedilaş arkalık nefsinin bay yokluğunu bilmekçi. Hayatlığımda nişanı izlemekçi buludu. Hay hoşnam, bir kıvağalır kandak müşkü, bəsti nimancı yoğandayım. Yoğunluk, yoğan turki, tağı yılpızı okşap kalamdı o neyme. İsil sort, hakikaten isil sortken. Karvayını koridorda tasadı bir körüp kalan hoşnam kokup ketkendin öngsülü üşken halde mağı sözle batattı. Ameliyette karvay bəslik turkunun əksce naidi yavaş, mulayim idi. Şonlaşkımı onunla hemimiz bağınç amıraq bop gelip atattık. O, ailemizden suyumluk bir əsasıga, bəzde təsəlliyimizgə aynan gelip atattı.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimli cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamı heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Levin'nin bütün dikkati, iyilikini başkuruşunun yeni planı üstüde idi. Hayatı da hiç kandak iş onu bu derecede özüge tartıp bakmagan idi. O, Seviye Jeski'den ariyet ilip gelgen kitaplarını okup, ulanın işçiden özüde yok materyallarını köçürüp aldı. Şu meselege dair siyasi, iktisat ve sosyalizm togursudaki kitaplarını mı görüp baktı. Lekin oylamagan yerden o kitaplarının içinden özü kılıvatkan işlağı dair hiç kandak nersi tapalmadı. Siyasi iqtisadqa dair kitaplardan meselen Melle'nin eserlerden özü köngül bölüvatkan meselelerge cevap tepişini arzu kılgan idi, o mu bolmadı? O kitaplardan pekat Avrupa yezi igilikinin ahvalları közde tutulup çıkarılgan kanunlarını tapdı. Rusya'yı zadılı toğru gelmeydiğen aşu kanunlarının kandak bulup, umumi kanun bulup kalgınıga zadılı aklını yetküzelmedi. Sosyalizmge dair kitapladımı şu ahvalıydı. Emmisila daşöyde okuvatkan çağlarda kızıkıp okugan. Emelde kolunup bolmaydıgan hamhiyalla, ya ki Avrupa yezi igilikinin hazırkı ehvalını yakşılaşının çağrıları bilen tolgan

0: hayotdan ayrılıp gettim. Mariya Nikolayevna adım mı? Bu nimi kıgının? Nimi üçün onda kıldın? O bir yaramaz hotun. Bana nurgun avarçılıklarını tepmedi. Dedi o. Lekin onun kandak avarçılıklarını tepip belgellikini eğitmedi. Digerleri çayını sus demleydi. Bana men hudu kesel ademde karıdı digendek gepleydi. Hem de men turmuşumunu bütünleyi özgertmek için men. Başkalağı okşaş, men mi köp nadallıklarını kıldım. Baylık digen mu mazisiz bir nemiken. Onu oylap mı koymaymen. Tenim sahı osulu boldı. Tanrı'ya şükür. Hazır tüzülüp kaldım. Levin aksının bu geplerini anlap bir nesi digisi geldi. Lekin nemi deyişini bilelmedi. Nikolay mı onun bu halıtını sezgen bolsa gerek. Gepni inisinin iyilik işlerine yetkü etti. Levin onun özünün işlerini soruğunudun hoşal boldı. Çünkü o bu doğruluk sözdese gepini yasap avar bolmaydı. Şunun bilen o aksığa özünün pilalları ve işleri doğruluk sözdep bədi. Aksi kulak silip olturdu, ama çırayıdın kızık mıgallık çıkıp durattı. O ikisi bir-birge şünçilik yakın idi. Bir-birini düşünüş etti. Hatta en küçük hareket ve avazları arkalık mı nurgun işlani her kandak til bilen ifadeli gendim mi uçuk ifadele bir eleydi. Şu turkuda o ikisindeki birli hiyal, Nikolay'nın kesili ve ölümge yıkılışıp kalgallıkı hemmini besip duru atattı. Ama hiç kayısı o hiyalını teşhiri çıkaralmaydı. Şuna yürükünü mucib turuvatkan şu hiyaldın özlerini kaçırış üçün her ikisi yalgan geplerini kılışkı mecbur idi. Keşnin ahırlaşıp, uxlaş vaktinin bolgallıkıga Levin hiç kaçan bugünkidek huşal bolup bakmagan idi. Kandaklı mihman kelsun, kandaklıki resmi uçuruşladı bolsun, hiç kayısı da ademlerge hazırkıdek saxtı muamildi bolmagan. Bunda korunup mu kalmagan idi. O şu kılıkları üçün puşayman kılıp mı kaldı? Ama puşayman kılgan seri özünü tehimi tabii tutalmadı. Ölüm aldıdı turuvatkan mihriban aksının ehvalını körüp, yığılğız kelip tursuma, aksının emdi kandak hayat keçirmekçi boluvatkallık toğırsı da kılıvatkan geplerini anlaşkı mecbur idi. Onun geplerge maslı şippemsi mi bolmaydı. Birli öyge otkalangan. Kalgan öyle soğuk bolgaçka, Levin aksıga özünün ucursuğa orun raslap bədi. İşki öyünün otursını birli tahtay tam ayırıp durattı. Aksi yattı. Lekin onun uxlugan uxlumğallıqını bilgili bolmadı. Başka keselləgi oxşaş tolu öyrülətti. Turup yütülüp gitetti. Aralap yütülüş kimi küçü yetmey bir nimeleni dep sözlep gitetti. Turupla dem alalmay kilip ya Tanrım dep koyatti. Yeni turupla xepürük kelmey geligi kaplışıp kilip açıqı da vay şeytan dep tıllap mı gitetti. Levin aksının şu işlerine kulak selip yetip, helgici uxlayalmadı. Kallısıga nurgun hiyallığa kırval attı. Onun hiyallarının en yamini ölüm idi. Bütün mevcudatlarının ahırkı takdir bolgan ölüm onun köz aldığa birinci ketim kelebilip, zadılı neri ketmeyi vatattı. Uyku arlaş inrap, adıtı bu içe dem Tanrını, dem şeytanını tıllap yatkan aksının beşidi əgip yürgen ölüm ilgiri tolımı yıraktı görünüdüğün bolsa, hazır köz aldıdılı turattı. Ölüm okşaşla onun beşidi mi ba? Onu o yiz kılalaydı. Bugün, ete, ya ki 30 yıldın kiyin kilemdo, bəri bir emes mu? Lekin aşı mukarar ölümünün özü kandak yap. Bunu o bilmeydi. Bilmeydili emes, onu oylap mı bakmagan? Oylaşka özü de cüret mu, küş mü tapalmagan idi. İşleymen, bir işlanı kılımen de tınmay paypetek op yürümen yu. Bir küllede o nerslerimden hemmiz kelip, o dünyaya getirdiğallıkımını oylamaymen. Levin karanguda, karvıtıda işki tizini kucaklap, mökçüyüp oltırgan peti, demini işçigi yutup, hiyalgı berilip getip atattı. Hiyal kılgan seri, şundak buluşunun guman yokluğu. Özünün bir mukarerlikni, yani ölümünü unutup gelip atkallıkını çoğunkuru yeskilişki başladı. Ölüm yetip gelgende hem nersi yok bolu diken. Tapkan tergellerinin hemisi hiç nemege erzimeydi iken. Onunla insanın küçü mü yetmeydi iken. Şundak, bu korkunuşluk, mukarerlik hem pak diken. Lekin, ben hazır tırıkmen. Tırık vaktimda nemelerini kılışım gerek. Nemi işlanı kılışım gerek. Dedi o, kattık meyuslenip. Arkadın ornudun turup, bir tal şam yandırıp, aynaktan aldığı geldi. Aynaktan çırayını, çaşlarını köydü. Mana, çaşlamı akırışkı başlaptı. Ağzını içip, çişlerge karap baktı. Çişlerimi buzuluşka karap meniptu. Kollarının bölgen göçlerge karap bekip, sel hatırcam bolgan dek kıldı. Herhalde kollarda küş yeterlik iken. Şu turkuda buzulgan öpküsü bilen testi nefes ilip yatkan Nikolay aksı mı? Bir çağlada muşundak bekuvvet idi. Lekin bir dilla küçük vaktida ikisinin billi yatıdığallıkı ne? Oil okutkısı Fedor şiktin çıkıp keçigila bir-birge yastık etişip, kakaklap, külüşüp ketidığallıkı ne esige aldı. Külgendimi şundak külüş etti ki, hayat bektinin cüş urup durduğun küçüne, hatta Fedor'dun eymin işlerimi tohtut almaydı. Mana hazır o, meydu ustuhalları işçige kırıp getken, bir tere, bir ustuhan bolup kalgan hal etti, yetipti. Mençü, men özemnin kelgüsü de kaysa ehvalgı çüşüp kalıdı kallıkımını bilmeymen.
1: Hey, şeytan hey! Oy! Uxlamay nemege minip jürüysen?
0: Dedi aksi. Ha, bilmeymen. Uykum keçip kaldı.
1: Men yaxşı uxlapdı men. Tälim epdi men. Dümbem tutup baka. Tär yok mu?
0: Levin aksinin dümbüsünü tutup baktı. Rast tərlim əpti. Andın tahtay tamının u tərpəgi ötüb, şamını öçürdü. Əmma yəni xeyliqici uxlayalmıdı. Qandaq yaşaş gerək digən məsələ əmdil aydınlaşıb duraddı, həl qılıb olmaydıqan yeni məsələ ölüm yəni köz aldığı kelav aldı. O ölüb qalıdı. Bahar'ı mı bağmaslıkı mümkün. Onu kanda kılsam kutuldurup kalar mı? Onunla nem deyişim gerek? Bu cahitime nemini bilme? Beşimizde şundak işinin mi bağlıkını unutup kağınımla kara?
1: işçilani kapitalistlerin ezivatkallıkını bilirsen. Bizdeki işçiler bilen dikkalla, emgektin barlık cephasını tatıp kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktirdin kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı erişse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı vatudu. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda keli vatudu. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak bulu vatudu. Şuna biz selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkanı, Tolstoy'un dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlıgınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo anlıkçıla emde deyip tınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Mən onun bilen uçuruşup kaldım. Minin payda buluşum onun da bazı özgürlüklerini barlıqı keltirdi. Minin sayıdak əgişim bilen o başkalar bile uçuruşunu halımaydıgan, hatta özüge yüzlenemeydıgan bop kaldı. Bir günü o menden ayrılıp hemen kaytadan başlaşını karar kaldı.
2: Üçüncü numarlıq bemar.
3: Doktor, ben hamışlık kesilik griptar boğa okşaymen. Kandak davalansam bula.
1: Ciddileşmem. Hazır doğru bilen davalaş xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onunun başka psikikalık davalısak mı?
3: Aktif yüzünü men. Özümünü özgertti men. Azıraklı özgürüş mü? Beni ümitke tekimi yıkılaştırdı.
4: Psikik sağlamlıkına köngül böleydi.
5: Bugün ananızga önce dal numar içip berişke vaktiniz çıkar mı?
6: Ben yığılış istedim. Kaytkan ekin kıtere ya.
7: Atanım bilen bir koru da durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
5: Vey ana, avazınız bitip kaptı o.
8: Zukam da kağılı hılıp oldu. Ensere yapkan mısın de sizi demi geydim.
9: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
7: Ata-anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız odul gelsin.
10: Baba, siz sulu oynadığın vaxtında mən sürekke əp koyayım.
7: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız odul gelsin.
6: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
7: Ata-anımızda siyğınışqa vaxtımız odul gelsin.
9: Dada, ana, biz kəldok.
11: Buva, muma.
7: Sağlamlıq dastıxınımızda.
12: Talondaki işkili kodunu sahili zekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam sitva alayımız.
6: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqunu alayımız.
7: Sağlamlık ayıqımızda.
13: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
12: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
7: Sağlamlık kolumuzda.
12: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
7: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yokaydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
12: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
7: Sağlam cungu birlikte atışımızın muhtaç.

Sevimli radyo anıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemra bolsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayrıtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Kenundak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik.

0: derken ben seni hiç kaçan.
1: Sevimli radyo anlıkçılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kümmetlikten beri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turvatı ben. Bırak ayetindeki programımız tekimin nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmamayız ile. Eğer programlarımızı vaktinde anlayamayıp kalan bulsanla, stansımızdan radyo torunu kırıp, kalan vakitte halıganç anlasanla bulurdu. Bugünkü programımızın mesul muhariri ve kırıştırgıcısı Amangül Habibullah, nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da silahın dostu.

Oğlum, taş alam sen. Yer tigiden alını atkandak boğuk avazda mağın kep kılıp atkan bu ayı karadım. Uçsığa katma kat çapan kiyip ağan bosumu, yanvarın soğukı bu ayının canı cindin ötüp ketken dağ kılattı. Onun çaşları uçtek akırıp, vecik kevdesimi xeyleri mühçeyip qağan bulup, kola da uzak əsarlanan yaldağımızda konu bir boğca pulanlat durattı. Nemi taş, aval körüp baksan bolamdı. Bu ay, mən kösetken paravayının yendeki orunduğu çayılışıp oldurvağın ingin, qağcırap ketken əssiz kollarda boğcudun her xil rangdaki toqılmıla bilen qat-qat oralgan qar ranglik bir taşın çıkadı. Əmeliyyatta, bu hünnerde pişkan ustakarının koldan çıkan nəps oyumu bulup, yelpızgı mu, müşkü mu, ya ki molungu mu, işkılıp müşk ailesindeki məlum hayvanı oxşap kaldıgan nəpiz qar rənglik taş oyumu boyumu idi. Tağa, neçə pul qısatısız? Dəb sordum, köz aldımdaki bu nəpiz boyumu bulan kızı kışını basanmay. Oğlum, bəzi nəslərinin qəmidini pul bilən ölçüyle bulamı? Dedi bu ay, xursungan halda. Mən şu tapta pulğu bəkmə ehtiyaclıq. Bu ay, ətəy mağa bu taşqı baha qoydurmaqçı bolu atqandək, qoyun yancıqdın erin çəklik bilən bir sarğış xanzını elib, onunğa muhurki besib ot tutaşdırdı. Şu məhəl, bu ayının eğiz burnudun poqrat çıqı atqan köküş is bilən, köcü pırqığı oxşap qaldıqan pıraq ətrafını bir aldı. Xanzının astıda pulanlap durğan tamak xaltısığı kəşlengən kəşdə, şu tapta mağa qaystur bir kitab dökügən Çokantal mövsümü mənzərisini esimge sanmaqda idi. Mən bu ayının baha toğrısıda aldın eğiz etçiği közüm yetmək, özüm eğizin ışıqa məcbur buldum. İşkim oyan boz qandaq bol atağa. Bilişiniz mümkün. Hazır bizgi oxşaş taşçılanın sodası taza yaxşəməz. Bu ay mağa qarab bir bəs oldurup getdi. Ozaydın parvayının təmi onun tonlap getgən aciz teniga azraq bosumu küş beğişliğandak. Kırı odap ketken öskilen kaşları ve sakal borutlardaki uşaq muz tancıları erip, yadango yüzüge sus kızılıq tepçişke başlayan idi. Şu arda o 10 kolunu kötürüp meni yenigi kelişke işarı kaldı. Mən onun yenideki yağış orunduğu kelip çaylaştım. O kadaklaşıp ketken kollarda 10 kolunu tutup, andın çırayımı uzunca sencilap karap getdi. Oğlum, ah gönlü gün közlerinden ayan bop durupdu. Bırak, hayat riyazatları sebeplik bu baylıqından vazgeçmegin. Ötkünçü dünya. Onun kiyen kiyimleri, söz ibarları kandaktur yıraq kadimnin hedimli dimakı uğrattı. Lekin ortak talapızda danımı danı kılıp sözleydi. O, bir hazadın gel nemişkidur eğir hiyalla qaynımdan təsti soğurluk çıkandak, arğınğını oğsınıp koydu. Ve ulapla, senin uzun yıllar ilgiri Karvay isimlik bir dostun boğan mı? Dəb sordu. Mən tenir kığınımca durup kaldım. Karvay? Xeyl uzak oylangan bolsam, hayatımda Karvay isimlik bir dostumun boğanlıqını isimge alamadım. Yeni kilip biz haqta Karvay dəb isimi bulmuşsa, bu pekat buğday ön, ya ki karmı tıqballanı əkil etkende işildiğen ibarə, ya ki ləqəm dursa. Bu ayğa sencilap qardım. Onun yaşanğırap durğan közlerden bir xil quva kökiş nur dəqiqi işçide yaltırap ötken dək kıldı. Bu belkim məndeki xata toyğu buluşumu mümkün. Ras, bay o kulum tutkandımı, gəlikte bir illik ekim bütün cismini çolğu bağğan dək sezim meni əsir qılı bağğan idi. Osunu unutyamaptı, dedi bu ay orundun kozgalğaş. Onun sözleri mağına haydi çüşnüksiz və gəlikte tuylu atattı. O menişik tayarlanğanda, yenimden pulunu çıkırıp onunla uzattım. O, barmağlarını gez bağlap ketken kalpıklarığı tek yüzüp, öldep pulunu qayt-qaytı sanadı. Ve toğırlıqını cazınlaştırgen dengen, ne çıkat çapının tükmelerini yeşip, en işçideki çapanın yançıqığa pulunu avaylaqını saldı. Bırak, nemiş kudur onun baha talışımı koymağalıqı, meni gangırtıp koyu atattı. O, kolunu sel götürüp, hoşluşuş işarası kığanda, neymiş kudur kıyamasıqı oxşap getirdiğen bir xil tuyğuda, onun zalının kışlıq kelin melanısını avaylap qayrıp çıkıp ket vatkanlıqı qarap durdu. Taşka qayt-qayt sinjilap qarap kettim. Qarğanca,
İnsan idrakıdan röyapka çıkan bu muştumdan çoğrak nefs sanat boyumuğa tiyağın mefdumup gelip atattım.

aslanlar çoğaygan siri ayalımın kayışlarımı köpüyü batattı. Yenli sitivağın gilemle Zedeval, Hürüm Safa ve İsil Perdle aslanların huzurunu tatlaydıgın, yamışıp oynaydıgın oyuncuğa aynıp gelip atattı. Olanın perdeyi yamışıp çıkıp, kandak kalçıs mükemmen deyende keynige burluk karaşları kişinin zokunu kozga etti. Arada kızlarım olanın tek turkı, huypeyliği maskildiğin çıraylık sınanımı koyup ülgürgen idi. Burnunlağı pırmay vatamda, öydeki bu bedboy pırakı çıdık uçiligim kalmadı. Bu öy mü, ya ki müşkünün uğusu mu? Yeni sünnetlengen öyümüz, gelem perdilerinin tansı bop kaldı mı bu öyde? Ayalım boğulup boğulup sözle vatattı. Anı müşük, onun sözlerini ufkup kalgandek, orunduğunun pinhanırak çayığı mökip oldurup, ayalım yeniden ötkende tuyuksız sekrep çıkıp, keyni putlarda ayalım yengilgeni tepi bitip, üstlerinin astığı mökip olattı. Onun bu kızıkarlık hareketi, minin ve işki kızının telik telik külüşümüzge sebep olattı. Ayalım bolsa, tiyihimi edep kodildaşkı başlaydı. Kızlarım tordun bu umak canavarlar üçün hılmıhıl yemeklik ve yemeklik kaçısı, tərat kaçısı, tərat kıldığın puraklı kumdançısı qatarlıq kereklik buyumlarını setilip təyyakı boyğun bulsun, bırak bu tentekle daim düğüdek uya buyaya, hatta yotkan köpülagimi siyip koyup ayalımın tiyihimi cudunu örüldetti. Ahır bu aslan caklani müşkü amırak tukkallarının ballarığa, Hüdi can ciger kızlarını yırak caylağı yatlık kığın kişilerek tat çıkan halde bir ilişki başladı. Kızlarım olanı közleri yaşlanan halde ustup koyuladı. Neymiş kıdır ardaki karvay isimli birini başkalağı bir ilişki zatlı köyünün olmadı. Xeyli yılla ilgiri çöl bayavalarını kezip taş izdeş səbirinde yazgan, sögünün payanığı neymedi gülü. Taşkımı düşerken insanın mikri diyen şiirin mısralağı uxşas, bu oma rayış canlığa başkıcı mekrem düşüp gelip atattı. Rız, demesi mu bu canlılarla başka aslanlardan uğraşan pərğil etdi. Azraq mu başkaran arlaşmağın tom karrağındayı kaçtı iştek özgeci kıyap etdi. Kapkarı çıraylıq döptügülek gözleri, mulayim rayışlığı kişinin mesleğini keldir etdi. Karvay gündün güngü çoğu yuva tattı. Teğmuran düzep mağı boğan özgeci mehir namayan kılıp atattı. Her qaydım işten qaytıp kəyginimdə, işikdöyü de meni saxlap durğan omaq karvayını körəttim. İşikdən arğın kırıp kəyginimdə, o xuddi anısığı əkilgendek boğuq avazdı miyağlap, putlarımı sürgülüşke başlaydı. Qolumğı ilip, onunğı baxqınımda, uzun, sus külrən burutları bilən sinnet tapqan tomşuğunu mağı sürgəp, tikilip qaraydı. Və məndin, dada, odun aman isən qaytıp kəldin mu? Bir əxətlərgə uçurmıqan sən, Senden pek ensirdim davatkandek tomşuğunu yüzümge yıkıp yedilaşları. Uzun tom kuyruklarını sual belgesi şekilde dengaytıp, yıkımlık miyanlaşları arkalık menindin hatırcan boğallıkını, memnunlukını ihbarlaşları hardukunu çıkırıp, ümitsizlengen soğuğan kalbimini özgeci muhabbet kaynımığa başlaydı. Vakit uzargan seri biz birbirimizin tını az dolup düşünüp gelip atattık. Çünkü ben tordun müşrik tili, müşriknin tabiyeti yaşaş usulu doğrusu Bizni işke başlagan idi. Şonlaşkımı onun men qaytıp kelgendiki hoşluğunu, keş qalgandiki onun işik döydün ketmey, menden ensirep toxtmay

Miyanglaşlarının. Beni sağlıqaş, öyde kalan ayığımını kucaklap gelerek yedip, onundan yedimli yetlaşlarının sebebini yürüküm tuyup duradı. Sərlədi, onun tomşuğun eğzimi yeğip deyerek, xoruldap yetlaşları içi de uyğun attım. Bilmem, o menden ən sıraydı. Özünün ən yakın hamisinin, Küyümcan iyisinin, həmin təlqib yedigən oğucu dadısının ayrılıp gelişinin ən sıraydı. Şunumu, o min yetlaş arqılıq nəfsinin bay yoxluğunu bilmekçi. Hayatlığımda nişanı izlemekçi boludu. Hay hoşnam, bir kıvağalır kandak müşku, bəsti mimancı yoğandayım mən. Yoğunluq, yoğan turqi tağ yılpızı oxşap kalamdı o neyme? İsil sort, hakikaten isil sort gel. Karvayni koridorda tasadı bir körüp qalğan hoşnam qoqıp ketkendin öngsülü üşken halda mağın sözle atattı. Ameliyette Karvay bəslik turqunun əksce naidi yavaş, mulayim idi. Şun aşkımı onunla həmimiz bağınç amıraq bop gelip atattı. O, ailemizden suyumluk bir əsasıqa, bəzdə təsəlliyimizgə aynaq gelip atattı.

Qarvay gerçe başka müşkilere karşında alahide pestik bolsumu, turkunun eksçe nahiti yavaş ve mulayim idi. Şonlaşkımı o bu bir aile kişilerinin bağansır amraklığını keldirvat etdi. O hatta bu ailenin süyümlük bir əsasına, bəzdə olanın təsəllisi aynı qeyvat etdi. Ondaqda Qarvay haqıda yeni qandaq hikayla bağlı. Buna kısıksanla, dektanla devamlıq Ətki Radio Jurnu programımızda oranlaştırılığın 150'nin Qarvay namlıq hikayesinin devamıdır bulsun.

0: universal tahlil qilib, meteorit tosh va mikro meteoritlarning ko'p qitim soqilishiga uchrab, Oy shardagi minerallarning erishi va tez sur'atda sovishini keltirib chiqarib, sharsiman, gantilsiman qatorliq aylanma shaklidagi aynak sharcha, havo to'shikchilari qurilmasidagi chaplashtirg'ichi modda va oqar jism holatidagi chachirma modda qatorliqlarni o'z ichiga olgan har xil shakldagi aynak modellarning paydo bo'lganligini payqagan.
1: Adaş et bağçığı verip 10 kilometre yürüyüp gelmedik.
2: Vay buludu, acem yakşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz içettik adaş hazır, böyle çiğnikimizde biz içildiğim bulduk bana.
3: Ha, yeni bir kıytım oynamdık. Peskütçe, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bes içettik. Hazır çiğnik işte bes içimiz. Ey, toq çoqısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxır ikən mən. İlgiri bikaçılıq qart oynaydım. Hazır daim taqı çıxım ha. Salamatlığın bağan sır yaxşı olub getpardı.
4: Tən saqlıq zor baylıq. Həmməylən çiniqışqa əhmiyyət verəyli.
0: Qadirlik dostlar. Bugün biz yer magneti borunuğa alaqadar savatlar bilen tonuşup ötümüz. Yer magneti borunu neye degen neyme? Yer magneti borunu bir xil tipik kuyaş partla şerkti. Kuyaş partılığında kuyaş tacidiki madıla etilip çıxıdı. Bir qitimlik etilişta net 100 milyon tonna kuyaş madısı sekundlığı net 100 kilometrlik yukur süratte kuyaş yüzüden etilip çıxıdı. Bu maddalarda gayet zor massa ve sürat bilen toplangan hareket energiyesi bulupla kalmasının yana kuyaşının güçlük magnet meydanı energiyesi mi var? Ula, yer şarığı tekken aman yer magneti meydanının yönelişi ve çok küçüklükte özgürüş payda akılıdı. Yani, yer magneti borunu keltirip çıkarıdı. Yer magneti borunun güçlüklük derecesi kandak ayrılıdı. Yer magneti borunun güçlüklük derecesine ayrışta asaslığı alaydı yer magneti körsetküçüge taynışkı doğru keledi. Bu körsetküçle yer magneti hareketinin güçlüklük derecesine akset durup, bizden yer magneti borunun güçlük derecesini düşünüşümüzge yerden berudu. Konkret kılıp etkanda, daim işletildiğen yer magneti körsetküçü DSD körsetküçü ve KP körsetküçünü öz çıgalıdı. Bu yerdeki DSD körsetküçü yer magnetinin dolkulunuş körsetküçünü körüstüdü. O, alem boşluğunun havarayı şaraitini ölçeştiki muyum körsetküş bulup, bu körsetküş arkalık yer şari magneti meydanının gorzintal komponentlerinin özgürüşünü ölçegende, yer magneti borununun güçlüklük derecesini bilgili buludu. Kipi körsetküçü yer şari magneti meydanının körsetküçünü körüstüdü. O, yer şari magneti meydanının her 3 saatki hareket ekvalını eksep durudu. Sallı kımmet kançı çoğun bulsa, maskildiğen yer magneti hareketi 3 güçlük buludu. DSD körsetküçünün özgürşüge asasen, yer magneti borununun güçlüklük derecesini küçük magnet borunu, otra magnet borunu, çoğun magnet borunu, pevkuladı zor magnet borunu ve adetten taşkırı çoğun magnet borundan ibaret 5 derecik ayrışkı buludu. Onundan başka, KP körsetküçümü yer magneti borununun güçlüklük derecesine ayrışkı işiltiludu. KP körsetküçünün özgürşüge asasen, yer magnetinin hareketini teniş yer magneti hareketi, canlılık yer magneti hareketi, küçük yer magneti hareketi, çoğun yer magneti hareketi, küçülük yer magneti hareketi edigendek okşumağın derece gayrışkı buludu. Yer magneti borunu yer şarığı kandak tasır körüstüdü. Birinci, yer magneti borunu yer magneti meydanının küçülük tavırınışını bivasta eksettürgenden başka, yana yukur energiyalik zerici ikiminin yer şarının yukur katlam atmosferasıgı zerbe birişigimi vekillik kıludu. Bu xil yer magneti borunu hareket kılganda magnet kutubi etrapıdaki yukur kenlik rayonadaki yer yüzü magnet meydanının tez sürati özgürüşü tüpeyledin induksiyelik tokunu kuzgutudu. Hem de şu cahidiki elektrotori katarlıklarga belgili kaşılı payda kıludu. Onundan başka yukur kenlik rayonada yer magneti arkalık yol başlaş, sünni emre arkalık yol başlaş ve tüven çastotluk radyo dolkunu arkalık yol başlaş katarlıklarımı roşen kaşılığı uçuraydı. Yukarı energiyelik tokluk zerici ikimi küçeygeşge kısmen tokluk zericile kutup stratosferasıgı işkirlep kirip bu katlamdaki iyonlaşkan radyasiyeni küçeytudu. Bu ehval kutup rayondan ötüdüğen növetçi aeroplanlarının uçuşuğumu az dolu təsir görüstüdü. İkinci, atmosfera katlamının sırtıda yukarı energiyelik zerici ikimi ve yer magnetinin tevrenişi okşaşla alem boşluğu punkti, sünni hemra elektrizapçastırının hizmeti, uçuş aleti katarlıklağı təsir görüstüdü. Шуңа орбитадагы алам ушкучлары буныга диккат кылышы керек. Хәтта төбән орбитадагы бер кысым алам ушкуларга нисбәтен әйткәндә хәрәкәт

0: Qalpaq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
1: Toksiklik minganda bexatarlik qalpiqini to'g'ri kiyibdim. Bexatarlik qalpiqi sizni qo'g'daydi.
2: Bazı yemek içmek usulları alkış gerişti. Mesela, göçsüz tamaklanış, karbon subrekmelerini istimal kılmaslık, keton asılı kıldığın yemek içmek katarlıklar. Ondan da, göçsüz tamaklanış rastlılı sağlam mı? Keton asılı kıldığın yemek içmek usulunun ilmi asası var mı? Karbon subrekmelerini istimal kılmasa, rastlılı oruqlıqlı bulamdı. Ozuqluq mütəxəssisi Bian Shanshan bu suallarga bir-birləb cevap verdi. Nurgun kişiler beliq, göç, tuxum yemeslik, göçsüz tamaklanış, göçsüz tamak hissi yaxşı, göçsüz tamak hissi oruqlaydı, texmi sağlam buludu, dəb qaraydı. Əməliyyətdə göçsüz tamaklanın həm mislə paydalıq bölüyü vermeydi. Göçsüz tamaklanğandı mı, maslaştırışı əhmiyyət verib, adam bədəninin ərxil ozuqluq maddalarına bolğan ehtiyacını qandırış gerek. Tədqiqatlarda görsülüşçə, sağlam göçsüz tamaklanış, ösümlüklərini asas kılığan yemək içmək bulub, hər xil az xarakterli kesəliklər, məsələn, rak kesili, diabet kesilinin xətərini tövəllətiş bilən münasibətli kişkəlliki bayqalğan. Sağlam göçsüz tamaklanışdiki məqsəd, tövən zişliqdiki yağ axseli, xolesterinli tövəllətiş arqılıq, yürək qan tumur kesəliklərinin xətərini tövəllətişdini ibarət. Məsələn, qatıq postluq meyvə, ösümlük axsili, erişcan tala, yani bu pırçaq ya ki pırçaq yasalmaları, sulu, arpa, çeyzə, aplisin, alma və bölcürgən türdeki meyvələr qatarlıqlardan kilidu. Ösümlük sitroli küçəyətilgən yeməkliklər, zeytun yeği və botrospermon tərkibidiki yəki tuyunmağan yağ kislatası qatarlıqlarını öz çıqalıdu. Şunamdan bir vaqtta bu yemək içmək əndisi yenə tuyunğan yağ kislatası və xolesterinin qobıl qılınışını çəkləydi. Hayvanat kiliş mənbəsi bolğan yeməkliklərini köp sandiki ösümlük kiliş mənbəsi bolğan yeməkliklərgə seliştirğanda əla süpətlik və mol axsıl bilən təminləydi. Muskulqı paydalıq. İmmunitet küçüge kapalətli qılıdı. Şuna sap, göçsüz tamakı seliştirğanda bəzi hayvanat türdeki yeməkliklərini qoşqanda ozuqluq yetişməsikdən texmi asan saxlanğılı boludu. Bulup mu artıqçı ihtiyacı barlar, məsələn, hamıldar ayallar, balılar, yaşanğallar qatarlıqlar. Əlbəttə, göçünü muvaffaq miqdarda qəbul qilish, qarı göç ya ki tərkibədə toyunmağan yağ kislatası köp bolğan beliqlarını, hayvanat türdeki yeməkliklərini qəbul qilishdiki asasi küş qilish kerek. Könüllük turmuşda, bulup mu yaşanğallar və ösbitilvatqan balılar xalğanca göçsüz tamaklanışdan saxlanışı kerek. Bolmasa, ozuqluq yetişməslik və başqa əgəşmi kesəliklər yüz berişi mümkün. Karbon subrekmeleri adam bədəninin mühim energiya mənbəsi bulup, qəbul qilish yetərlik bolmasa, diqqətni jığalmaslıq, qan şekerinin davalğışını kəltürüp çıxırıbla qalmay, yana uyquğa təsir yetkizudu. Uzaq müddət karbon subrekmesi yetərlik bolmaganda kişilərdə diqqətni yığalmaslıq, çarçaş, uyquğa xumar buluş əhvalları görüldü. Eğir bolğanda yana əs tutuş qabiliyyəti çəkiniş, işki acıratma qalaymaqallışış, qan azlıq əhvalları görüldü. Kuramığı yetkenlerini misalga alsak, her günü işküş kaçı miyfen miktardaki karbon su birikmelerini istimal kılış, oruqlaş mezgildimu belgilik miktarda karbon su birikmelerini istimal kılıp, organizmının energiya yetişmesikten teximi köp aksalını xoğrutuşunun aldın iliş gerek. Karbon su birikmelerini istimal kılmasıqtak, oruqlaş usulunun kısqı vaqt içi de belgilik önümünü körgülü buluşu mümkün. Lekin, asaslıq tamak yeş əsliki kelgen aman, qaydı örüləş yüz beridu. Yana aşqazan üçəy kesəliklərinin yüz beriş xəvpini aşırıb etişi mümkün. Şuna kündülük turmuşda, asaslıq yeməkliklərini istimal qılğanda, oxşaş bolmağan türdeki dallıq ziraatlarını tallab istimal qılışını təvsiyə qılımız. Tatlıq yanyu, bərəngə, şənyau qatarlıq yeməklik talası mol boğan karbon su birikmelerini xoşumçı qılışqa, serik pırçaq, yeşil pırçaq, qızıl pırçaq qatarlıqlarını axsıl orunda toluqlaşqa boludu. Keton asılı kıldığan yemek içmek ilgiri asaslığı tutkaklık kesilini davalaşkışı diletti. Onun mayını yoktuş, oruqlutuş, diabet kesilini davalaştı qursadaki usulları yakınki yıllardan boyan nurgun kişinin dehtana tarttı. Keton asılı kıldığan yemek içmek bilen tüven karbon su birikmelik yemek içmekten parkı var. Keton asılı kıldığan yemek içmek istimal kılganda kubul kılgan karbon su birikmelerinin kubul kılınış miktarı künüge 50 gramdan tüven boludu. Tüven karbonluq su birikmelik yemek içmek kubul kılgan karbon su birikmelerinin kubul kılınış miktarı künüge 50 gramdan 120 gram gıcı boludu. Keton asılı boludugan yemek içmek tüven karbonluq su birikmesi yemek içmekinin en yukarı baskıcı hesaplandı. Tüven karbon su birikmelik yemek içmeklerde mayını ziyade köp kubul kılış təşebbüs kılınmaydı. Шуңа бүтін күллік өмімі энергияның құбыл қылынышы ниспи алды төвәлләйді. Кетон асылы қылдыған емек-ішмек стимал қылышты болса, майның құбыл қылынышына ашырышқы илхан беруді. Бүтін күллік өмімі энергияның құбыл қылынышы бір қадар йоқыр болышы мүмкін. Кетон асылы қылдыған емек-ішмек стимал қылғанда оқшыш болмаған дәрежеде әгешмі кеселіклер пайда болуды. Әң рошен ішпадысы микроэлементлерінің кемчіл болышы. Мәселен, кадетсі кемчіл болса, пақалчақның пей тартышып қалды. Төмір кемчіл болса, рошен чаш түшіні келтіріп чықырды. Витамин B1, B2 кемчіл болса, тері ялуғы қатарлықларыны келтіріп чықырды. Оныңдың башқа, орықлаш жарияныда кетон асылы болы зияды көп болып кетсе, асалла башқы еш, ұйқыс келіш қатарлық адыслар юз береді. Ілгірі нұрғын тәтқиқатлардың байқылышча, йоқыры майлық емектіклерін істеймал қылғанда, қысқы вақыт ішіде орықлаш текімі өнімлік болады екен. Әмі ұзақ мұддатлік өнімі болмайды екен. Шуңа кетон асылы қылдыған емектіклерін істеймал қылышының әвзәлікі де еліла ұзақ мұддатлік ниспи өнімігі қараш керек. Бұл қыл емек-ішмек ұсылыны қолланғанда, бимардың емек-ішмек жарияныңы маслышыш дәрежесі, мәвжуд болыш ихтималы болған озуқлық етішмәслік қалпы, шунақла дауалаш басқычының ұзын қысқылық қатарлықларға алайды дейқат қылыш керек. Нөвәтті, кетон асылы қылдыған емек-ішмек ұсылының пәкәт бәзі алайды ракезәліклеріне дауалашқа ярдан беріш өнімі бар. Әмі башқы түрдікі ракезліғы ниспәтен, яғни жеді қаректерлік елік типлік аққан ракығы ниспәтен әксіше начарлышыны келдіріп чықырды. Шуңа, кетон асылы қылдыған емек-ішмек стималының ракезәлікіге ярдан беріші еніліна айты зор чәклімге ұшырайды. Келгісіде яна текімі көп келінкілік тәжірбілер арқылық оның мүмкіншілікін іспатлашқы тоғыр келеді. Беншеншен мәйлі гөшсіз тамақ еш, карбон субрихмелеріні емеслік, яқы кетон асыл қылдыған емеклерін еш болсын, әмісті қалғанчы емеслікін әскәртті. Чоқым озықлық мұтақасы вә доқтырының қаттық давалышы вә назарат қылышы астыда шәқсінің әкпалғы асасын бағалап, андын ілмей, муапық болған емек-ішмек лайысын түзіп шықшы керек.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat uzun səhəblik, əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузы сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва кисәллекке каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганчы бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәр тазлаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zerlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş, kararsız bombağı uxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sürpüsüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğur ben.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Мен чоң дарыяларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
6: Баскын суу дарыяга куйып берилди. Мен сисип кеткен капкара сыяк окшоп калдым.
0: Суу байлыгын кадырлайлы. Ар бир тамчы суу өз орнун тапсын.

Cöresi yoklar yatçınıslık bala bir kıvalsa bulamdu. Lauli, hotunu ölüp ketkendin kiyin izcil kaytı öylenmeyi, özüge hemrah boludugan baladın birini bir kıvilişini oylap kelgenidi. Bu çağda hoşni kenetiki bir cüp erhotun turmuşta kıynılıp kalgalıqı üçün, özünün bir cüp perzentini bir kışka amalsız kilip balısını bir kıvaladıgan Adem izlep yürettiği. Ularının oğlu 8 yaş, kızı 3 yaş, Lauli aran 37 yaşı kırgen bulup, kızı bilen ikisinin yeşi 34 yaşla parıqlanetti. Lauli 8 yaşlı oğul balınıla bir kıvalalaydı. Bir kıvalgandın kiyin Lauli xalıq işleri tarmıqa berip tızımlattı. Hem de oğlunun sağlam, xuşal xoram çoğun buluşunu ümit kılıp balığa Nişan Yang dep sim koydu. Ondaqta cörüsü yoklar, yatçınıslıq balı bir kıvalısı bulamdı. Haq talep kanun dastoruda cörüsü yoklarının balı bir kıvalış toğırsı da mundaqmadılar bar. Cörüsü yoklar yatçınıslıq balı bir kıvalmakçı bolsa, bir kıvalgıcı bilen bir kıvalgıcının yaş parkı 40 yaştın yokur buluşu kerek. Bir kıvalgıcı bir kıvalışta ve bir kıvalışkı bergücü, bir kıvalışka bir işte iki taraf ihtiyar kılış lazım. 8 yaştın aşkan kuramığı yetmeyen balını bir kıvalışta, bir kıvalışta

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan qəliplərinin təşnalıqını kandırılığan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılılığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırılgan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Сүймүк достор, программабызды алмаштырып атабыз. Hayat bir parça kitaptır. Her bir adam öz hareketi arkalık onu yazıp çıkıdı. Hayat güldür. Bu gülünü pekat mehnet terdi soğurgandıla andın kündün gün gücü alındı. Orulluk bekaçılık onu kurtup koydu. Hayat bir yakın deryadır. Cepa çekip tor tokuğandıla nurgun möcüzlerini süzüp çıkılı buludu. Hayat bir şamdır. O karangılık işçiden nur çaçıdı. Akıllık hem cesaretli kişiler onun nurda yorukluk tutuşuduğun yolunu tepi oldu. Hayat notisi yazılmadan nakşa. Bazıla onu huşal ahangı silip eysa, bazıla könülsüz ahangı silip eydudu. Şu isimizde bolsun, hayat bika ütüp kesse köpüktek kayıp oldu. Şunun için kıskığın hayatını söyleyeli. Onun önümlük paydınıp, çeklik hayatımızını çeksiz güzellikke, özgeçir hendarlıkı iyi kılaylı. Şundak boğandıla bu hayat bizge külümsirep bakıdı. Pen ondak bolsa güzel nakşıldırımız silah üçün.

Qadirlik dostlar, programımızın davranıştırı vatimiz bir qedirib tekşürüş ətirti iptidai ormanlıqda yoldan adışıp qaptı. Ozuq tükep ketkeşke çöpler bilen açlıqını besişki məcbur boptı. Köpçilik nait arğıllıq ve ümitsizlik içi de çıkış yolu izdepti. Hürmet kısa zaver yaşangan ətirət başlıqı ağırıp yetip qaptı. Davalaş imkan yetimi yokken. Ətirət başlıqı ağır kıtınıqlarda titirgen kollar bilen yerdin tuxum çoğunluğudaki taştın birini ilip, bu taş nait kımmetlik, sile çoğun bunu ep çıkıp getinla depcan üzüptü. Köpçilik kaytının gayret kekilip, min bir japada xatardan kutulupdu, hem ilik taşın tepşürüptü. Lekin o hergizmo ətirət başlıqı etkandek kımmetlik taş bulmasın, belki adetki bir taşken. Aslında peşkadem ətirət başlıqı yalgan sözləb, ulağa ormandan çıkıp geçiş nişanını körsüp bəygənken. Şunda xulas qılışqı buludu ki, turmuş torğu oxşaydı. İniq nişan bulmasa, ezip qelip torğu ilinip qelişimiz mümkün. Məyli qaysı yolun içtiki mənzil bulmuşsun, nişanı yox kemini, hərgizmo nişanı ep baranmaydı. Şunda qayat yolumuzda müstəkkəm nişanımız buludikən, turmuşun həqiqi mənisini bilgən bulunuz. Alğıl gırlaş küçüge iyi boğan bulunuz. Kenemizse bu kımmetlik mezmundinkin güzel küylerimiz davamlıq silah üçün yanraydı.

Sevimlik Radyo Anlıkçılar Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kümmetlik demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turvat hemen. Bırak ayetindeki programımız tekimi nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmamayı sile. Eğer programlarımızda vaktinde anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vakitte halıganç anlısanla bulurdu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahının

Hürmetlik radio anlıgıcılar. Endi Jungo'ga nəzər programımızını başlayımız. Mən silənin dostunla rəqəmlik Viktor Rəqəmcan bulumən. Aldı bilən bugünkü programımızın qısqıcı məzmurlarına qulaq salğay silə. Aldınki 20 yılda memleket boyunca maliye kirimi okşaş məzgildikidin 4.7% değişib. Xalq turmuşu qatarlıq, noxtuluq sahalarga güçlük kapaletli kılındı. Aldınki 6 ayda istimal boyumlarının konusunu yenisi almaştırış, ala qıdar tavarlarının setili sonmasının 1 trilyon 100 milyard yuengi yetişigi türtkü boldı. Bunundan 150 milyon adam ketim nəpki erişdi. Dövlətimizin 2026-cı illik balı bekiş toluqlaması tarqıtılğan adam 25 milyondan aşdı. Memleket boyunca açlıq işləp çıxırışı tərtiblik ilgiri sürüldü. Əqli iqtidarlıq bədən çeniqdiruş alqışqı erişməkdə. Pəsil almışış məzgilidir ki, bu alamətlərgə səl qarma. Nəmi üçün bəzilə sesiq pıraqni pıraşni yaxşı görüdü. Qanda qılğanda balını teximi əqillı qılgılı boludu. Siz nim üçün kündə 8 saat uxlab turubmu yeni müldəb qalısız? Tövəndə diqqətinla bugünkü proqramımızın təpsili məzmurları da bolsun. Maliyyə Ministerliqinin ən yeni sallıq məlumatıdın ayan buluşca, bu yılın aldınki 20-də, dövlətimizin maliyyə kirimi muqim eşib. Xəlq turmuşu qatarlıq, noktuluk sahale küçlük kapaletki iyi bolgan. Bu yılın aldınki 20'da memleket boyunca adetki amivi hamçot kirimi 12 trilyon 104 milyard 700 milyon yuan giydi. Okşaş mezgildikidin 4.7% aştı. Maliye Ministerliği Devlet Hazinesi Mekkemisinin maun başlığı Mahung'un tonuşturup mındaktıydı. Aldınki 20 yılda memleket boyunca baj kirimi 9 trilyon 790 milyard yuengi yitip, okşaş mezgildikidin 5.3% aştı. Eşiş nispeti 1. pesildikidin 3.1% yukarı boldu. Ma 10.000 mındak dedi. Aldınki 20 yılda memleket boyunca adetki amivi hamçot kiriminin cemi eşiş nispeti ayma ay aştı. Asaslıki devletimiz iqtisadının evrişimdeki küşlü. Hayati küçü yeterlik boldu. Aldınki 20 yılda umumi cihetin mukimliğe, yenilikka, elalık karab terakki kılış vaziyeti devamlaştı. Şunun bilen bir vakitte vahanın örülüşü, pay bazırının callınışı, taşkı sodunun eşi küçük buluş katarlık amıllamı maliye kiriminin eşiğe küçük terak boldu. Aldınki 20 yılda memleket boyunca adetki amivi hamçot çıkımı 14 trilyon 332 milyard 900 milyon yuan bulup, okşaş mezgildikidin 1.5% aştı. Zörü maliye çıkımının salmakı saklanıp, noktuluk sahalarının çıkımıga kapaletli kılındı. Memleket boyunca asaslı çıkım sahası da. İctimai kapalet ve işkorulaştırış çıkımı 2 trilyon 636 milyard yuan bulup, okşaş mezgildikidin 7.6% aştı. Sahiye. Sağlamlık çıkımı 1 trilyon 219 milyard 100 milyon yuan bulup, okşaş mezgildikidin 10.8% aştı. Maliye Ministerliği Kamçot Mekkemisinin maun başlığı Tan Zayfu mundaqtep görsetti. Aldınki 20 yılda, türlük maliye siyasetleri devletinin zor stratejiyelik vazifelerinin emrilişini ilgiri sürüş. Xalq turmuşuğa kapaletlik kılış ve yaxşılaş. Yerlik maliyyənin təkşi mokum yürüyüşünü ilgiri sürüş qatarlıq cəhətlərdə aktiv rol oynadı. İşki ehtiyacını kengaytiş strategiyelik asasi noktasıda çıntırılıp, selinmini aşırış. İstimalını ilgiri sürüş sicil algı silcitilip, maliyyə. Pul muamilə işki ehtiyacını mas ilgiri sürdüğən bir qatar siyasətlərini yolu koyuşda yenilik yaradılıb. Maliye məbliğinin mühim rolü cari kıldırılıb. Əliçi selinmesi ve ahal ile istimali teximi yaxşı urğutuldu.

Teximi köp kişiler beden çeniktiriş devamında kuşallıktın bahriman buluş bilen birgi sağlamlıkı erişmekte. Kolvakını haydab, dolkun yerip alğı ilgirleş. Velisipit minip, tağ yolunu kesip ötüş. Teknikinin uşkandak terakki kılışıgı ağışıp. İlgiri pekat dala muhitidili körüldüğen bu menzirle bugünkü künde aile ve çenikiş üyüge kirdi. Süni akli iktidar teknikisi ve VR üskünüsüdün paydılınıp. Vakit boşluk çigrası buzup taşlandı. Yeniçe akli iktidarlık beden çeniktiriş menzirisi yeni keyfiyatka aylanmakta. Yakınki yılladın bu yan. Beden çeniktiriş medeniyetinin umumlaşığı ağışıp, kişiler beden çeniktiriş hareketinin hem törtkiliki kızıkarlıklıkı, kespiliki hem de tenlerini kontrol kılış katarlık cihetlerge tekimi yukur talep koydu. Bir tenterbiye pentekniki çekik şirketinin setiş mesulü munulanı bildirdi. Bu yeni ihtiyaclığa karıta. Akli iktidarlık çenikiş menzirisi barlıkı geldi. Herket addi üskün ile. Belgilengen meydan bilella çeklenip kalmadı. Belki tekimi kızıkarlık, tekimi kespi. Teximi xaslıqı ige yönülüşke karab terakki kıldı. Herketlik velisipitta akli iktidarlık velisipit miniş sistemisi tayinip. Siz közünü yumup başkuça ekranda deyilgen menzilgi baralaysız. Bir tenterbiye pentekniki çeklik şirketinin mesulü mundaq deydi. Ammığı yüzlengen akli iktidarlık beden çeniktiriş menzirisini. Berpa kılganda biz bir kısım tor oyullarını yasaş tepekkürdün paydalandık. Sistemiga vekal. Mukapatlaş mekanizmi ve musabıkı endizisi katarlık amılla koşulup. Çenikişini köngül etiş karakterge ve kızıkarlık karakterge igi kıldık. Bunun bilen tekimi köp kişiler bunun katnışışka gelip kılındı. Akli iktidarlık beden çeniktiriş körünüşü de. Akli iktidarlık sürat ölçeş modelidin paydılınıp. Akli iktidarlık velisipit minis sistemisi velisipit mingücünün velisipit minis sürütü katarlık sallık malumatlarını her vakit yığıdı. Hem de simsiz usulda sallık malumatlarını yollaydı. İşlet küçüle okşumağan görünüş.

0: yer şari magneti meydanının gorizontal komponentlerinin özgürüşünü ölçegende yer magneti borununun küçüklük derecesini bilgili buludu. Kepi körsetküçü yer şari magneti meydanının körsetküçünü körüstüdü. O, yer şari magneti meydanının her 3 saatki hareket ekvalını ekset durudu. Sallık kımet kançı çoğun bulsa, maskildiğen yer magneti hareketi şunç küçüklük buludu. DST körsetküçünün özgürşüge asasen, yer magneti borununun küçüklük derecesini, küçük magnet borunu, otra magnet borunu, çoğun magnet borunu, pevkuladı zor magnet borunu ve adetten taşkırı çoğun magnet borundan ibaret 5 derece ayrışkı buludu. Onundan başka, KP körsetküçümü yer magneti borununun küçüklük derecesini ayrışkı ışıltılıdı. KP körsetküçünün özgürşüge asasen, yer magnetinin hareketini teniş yer magneti hareketi, canlıq yer magneti hareketi, küçük yer magneti hareketi, çoğun yer magneti hareketi, küçülük yer magneti hareketi edigendek okşumağın derecege ayrışkı buludu. Yer magneti borunu yer şarğı kandaq tasır körüstüdü. Birinci, yer magneti borunu yer magneti meydanının küçülük tavırınışını bivasta eksep türgendin başqa, yana yokur energiyalik zariçi iqiminin yer şarının yokur katlam atmosferasıgı zərbe berişigimi vəkillik kıludu. Bu xil yer magneti borunu hareket kılganda magnet kutubi etrapıdaki yokur kenglik rayonadaki yer yüzü magnet meydanının tez sürati özgürüşü tüpeyledin induksiyalik tokunu kuzgutudu. Hem de şu cahidiki elektr tori qatarlıqlarga belgilik kaşılı payda kıludu. Onundan başka yokur kenglik rayonada yer magneti arqılıq yol başlaş, süni emre arqılıq yol başlaş ve tüven çastotluq radio dolkunu arqılıq yol başlaş qatarlıqlamı roşen kaşılığı uçuraydı. Yokur energiyelik tokluk zerici iqimi küçeygeşge kısmen tokluk zericile kutup stratosferasıgı işkirlep kirip bu katlamdaki iyonlaşkan radiyasiyeni küçeytudu. Bu ehval kutup rayondan ötüdüğen növetçi aeroplanlarının uçuşuğumu az dolu təsir körüstudu. İkinci, atmosfera katlamının sırtıda yokur energiyelik zerici iqimi ve yer magnetinin tevrenişi okşaşla alem boşluğu punkti, sünni hemra elektr zapçastırının hizmeti, uçuş aleti qatarlıqlağı təsir körüstudu. Şuna orbitedeki alam uşkuçları bunu dikkat kılışı gerek. Hatta tüven orbitedeki bir kısım alam uşkularına nispeten etkanda hareket kılıvatkan rayonunun atmosfera zişliği sel çoğun boğaşka, yer magneti borunu körülgen mezgilde atmosfera zişliği yenimi örülep, karşılık küçü eşip, alam uşkuları orbitisinin özgürşüge təsir körüstüşü, hatta alam uşkularının muddetten burun çüşüp getişini keltirip çıkırışı mümkün. Şunu üçün, bunun müdafiyelenişki doğru keludu. Üçüncü, teximi köp adetki kişilerge nispeten etkanda növette yer magneti borununun adamının salametlik ehvalığı təsir körüstüdüğalıqını ispatlaydıgan toluq ispat yok. Kişilerin bir kadar küçülük yer magneti borunuğu boğan en bivasta təsir atı şu ki, yokur kenglik rayonu, doğrusu etkanda, magnet kutubi etrapıdaki magnet kenglik gradusi bir kadar yokur rayonlarda rengaran kutub nurni teximi ölçük körgülü buludu. Onun üstüge yokur energiyelik zericilerinin ekvator yönelişiga karab kengeşige ergişip, nurgun oturkenlik rayonlarda cümleden devletimizin şimali kısmıdı mı kutup nurunu kögülü buludu. Ama devletimizin şimaldaki kutup nurunun körüş bulunu bir kadar tüven hem guva boğaşka, kutup nurunu çokun ken şehir bazar çırgıdın hali rayonlarda körüş gerek. Eğer kenlik gradus anca yokur bulmuşsa, şehir bazarlarda onu körüş naite tes buludu.
1: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımda köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdüme. Ögenginizde kitabı yurtdüme. Şiktin çıkınınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışında oynayma. Herkes mi kop kuruk oyunu yurtdup, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мен сізді йортымын.

Cöresi yoklar yatçınıslık bala bir kıvalsa bulamdu. Lauli, hotini ölüp ketkendin kiyin izcil kaytı öylenmey, özüge hemrah boludugan baladın birini bir kıvilişini oylap kelgenidi. Bu çağda hoşni kenetiki bir cüp erhotun turmuşta kıynılıp kalgallıqı üçün, özünün bir cüp perzentini bir kışka amalsız kilip balısını bir kıvalıdugan Adem izdep yürettiği. Ularının oğlu 8 yaş, kızı 3 yaş, Lauli aran 37 yaşlı kırgen bulup, kızı bilen ikisinin yaşı 34 yaşlı parıqlanatdı. Lauli 8 yaşlı oğul balınıla bir kval alaydı. Bir kvalgan dinkiyin Lauli xalıq işleri tarmıqı verip tızımlatdı. Hem de oğlunun sağlam, xuşal xoram çoğun buluşunu ümit kılıp balığa Lishan Yan dep isim koydu. Ondaqta cörüsü yoklar, yatçınıslıq balı bir kvalsı bulamdı. Haq talep kanun dastorida cörsi yoklarının balı bir kıviliş toğırsı da mundaqmadılar bar. Cörsi yoklar yatçınıslıq balı bir kıvalmakçı bolsa, bir kıvalgıcı bilen bir kıvilinğıcının yaş parqi 40 yaştın yokur buluşu kerek. Bir kıvalgıcı bir kıvilişta ve bir kıvilişki bergücü, bir kıvilişka bir işte iki taraf ıhtiyar kılış lazım. 8 yaştın aşkan kuramığı yetmeyen balını bir kıvilişta, bir kıvilinğıcının makullıqını iliş kerek. Bekvilingan perzent, bekvalgan atısı ya ki anısının familisini kollansı boludu. Alakadarlar kelişip birlikte kilip, əsli familisini saxlap kalsımı boludu. İlgirki bekviliş kanuni, əxtələb kanun dəstorunun öyleniş aile kısmıqa kırgızıldı. Əxtələb kanun dəstorudaki belgelimiga asaslanğanda, balı bekviliş kanundaki belgelimiga uyğun buluşu gerek. Bu misalda Lauli'nin xotini ölüp getken, Lauli cörüsüz hesaplanıdı. Eğer yatçınıslıq bala bir kalmakçı bolsa, yaş parqi çoğum 40 yaştın yokur buluşu kerek. Şunun üçün 37 yaşı kırgen Lauli 3 yaşlı kızını bir kıval almaydı. Şununla dikkat kılış kerek ki, ilgirki bir kıviliş kanunu da cörsüz erler kız balını bir kalmakçı bolsa, bir kıvalgıcı bilen bir kıvilin gıcının yaş parqi 40 yaştın yokur buluşu kerek. Dəb belgilengenidir. Bırak, haq talep kanun dasturi tüzütülgendin kiyin, cörsiz ayallar oğul balı bir kalmakçı bolsa, yaş parkımı 40 yaştın yokru buluşu kerek de belgilendi. Onun başka bir kıvilin gücünün mənfəətini qoğdaşını yanımı küçəy etiş üçün, haq talep kanun dasturu da bir kıviliş şartıya bir kıvilin gücünün sağlam üsbitilişi payıtsız bulgan kanunu xilap cinayet hatırsı yok buluş diyen belgelimi koşuldu. Hem de xalıq işleri tarmıqı bir kıvilişini kanun boyunca bahalışı kerek de belgilendi. Burunki bir kıvılış tüzümüge okşumaydığını şu ki, perzenti yok bir kıvalgıcının mənbəti teximu köp nəzərge ilindi. Bu qıtım bir kıvılışta bir kıvılınğıcığa ən faydalıq buluş prinsipiğa əməl kılış aydınlaştırıldı. Bir kıvılınğıcı bilən bir kıvalgıcının kanunlu hukuk mənbəti kapalatlandırıldı. Şunun bilən bir vaxtda əxtələb kanun dəsturunun 19-cı maddəsindeki belgelimiga asaslanğanda, Kuramığa yetmeyenlerden 8 yaştan aşkallar, əxtələb hərəkət iqtidarı çəklənən kişiler hesablanıdı. Şunun üçün 8 yaştan aşkan balılar öz arzusunu ifadələş iqtidarıqa igib oludu. 8 yaştan aşkan kuramığa yetmeyenlerini beqvalğanda beqvilin qoçı balının makulluğunu iliş kerek. Şundaq bolğanda beqvilin qoçının sağlam üsb yetilişigə teximu paydalıq boludu. Lauli 8 yaşlıq oğul balını bir kıvilişte balının ata-anısının makulluğunu alğandın başqa, şu oğul balının makulluğunu mu ilişik kerek? Bir kıvilinğen bala bir kıvalğan atısının ya ki bir kıvalğan anısının familisini kollansı boludu. Lauli balısıga öz familisini kollansı boludu alıqı üçün onunğa Lishan Yan dep isim koygan. Şununğa dikkat kılış kerek ki, tizimğa aldırmay bir kıvalsa, kanunun qoğdışıga erişelmey.

0: elde okuş cihetki tallışını şünüşüge küş koştu. Jongo Peller Akademisi, Bangkok Yanılık Yaratış Hemkarlık Merkezi'nin körgezimi oranı aldı da, okuş mukafat pulunun tepsilatını sorgılı gelgen okuçular ve ata-anılarının ayığı üsülmedi. Uyuşturucu terep yine köp meydan munber ötküzüp, Jongo bilen Tayland'ın hükümet tarmakları, kesbi cemiyetleri, mutakassis alımlar ve başlamçı karxana vekillerini teklif kılıp, Tayland'ın meblağ seliş siyasetini çüşendiriş, çetellik iş hizmetçilerini başkuruş, baş işleri, tamojni pul muameli yürüşlük mulazimeti katarlık mezmullarını çördep, mehsus timide muhakeme ilip berip, karxanalarını bir közneklik siyaset çüşendirişi ve meblağ seliş yetekçiliği bilen temildedi. Hürmetli radyo anlıkçılar, bu kıdımkı Dünya Nazarı programımız müşahede ahırlaştı. Programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Bəxtiyar Turdi. Növetçi muhariri Omangül Həbibullah, nazaretçisi Qurban Nisa Cəbbar.
1: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən? Lekin bilimnin təqdirimni özgərtidiganlıqığa, tirişçallıqımnın haman cavabı bulduganlıqığa işinip geldim.
1: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
3: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin kündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmü biyaram bolumen. Lekin öyge qaytışımını kütuatkallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp getimen.
4: Dada, abdot kırdap gitipsiz.
5: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
1: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
7: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
8: Gayige, itqatqa, tırışçallıqı ihtiram.

نامراتلارنى ئازايتىش بويىچە ئىدارە قىلىشنىڭ جۇڭگو ئۆرنىكى يارىتىلىپ، دۇنياۋى نامراتلارنى ئازايتىش ئىشلىرىغا زور تۆھپە قوشۇلدى. نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئىزچىل تۈردە دۇنياۋى تەرەققىيات ۋە ئىدارە قىلىشقا كاشىلا بولۇۋاتقان گەۋدىلىك قىيىن مەسىلە بولۇپ كەلدى. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن بۇيان ھازىرقى نامراتلىق ئۆلچىمى بويىچە ھېسابلىغاندا، دۆلىتىمىزدە 770 million يېزا نامرات ئاھالىسى نامراتلىقتىن قۇتۇلدى. دۇنيا بانكىسىنىڭ خەلقئارا نامراتلىق ئۆلچىمىگە ئاساسلانغاندا، دۆلىتىمىزدە ئازايغان نامرات ئاھالە ئوخشاش مەزگىلدىكى دۇنيا بويىچە ئازايغان نامرات ئاھالىنىڭ 70%-تىن كۆپرەكىنى ئىگىلىدى. بولۇپمۇ پۈتۈن دۇنيادا نامراتلىق ئەھۋالى يەنىلا ئېغىر بولۇۋاتقان. بەزى دۆلەتلەردە باي نامراتلىققا ئايرىلىش ئېغىرلىشىۋاتقان ئارقا كۆرۈنۈشتە، دۆلىتىمىز بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىسىدىكى نامراتلارنى ئازايتىش نىشانىنى مۇددەتتىن 10 يىل بۇرۇن ئەمەلگە ئاشۇرۇپ، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ كەڭ تەرىپلىشىگە ئېرىشتى. بىز نامراتلارنى ئازايتىش خەلقئارا ھەمكارلىقىنى پائال قانات يايدۇرۇپ، نامراتلارنى ئازايتىشتىكى خەلقئارالىق مەسئۇلىيىتىمىزنى ئادا قىلىپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە كۈچىمىزنىڭ يېتىشىچە ياردەم بېرىپ، دۇنيا نامراتلارنى ئازايتىش ئىشلىرىنىڭ كۈچلۈك تۈرتكۈچىسى بولدۇق. دۇنياغا نەزەر سالساق، قەدىمدىن ھازىرغىچە دۇنيادا ھېچقانداق بىر دۆلەت بۇنداق قىسقا ۋاقىتتا نەچچە 100 million ئادەمنى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرالىغان ئەمەس. بۇ نەتىجە جۇڭگوغا مەنسۇپ، شۇنداقلا دۇنياغا مەنسۇپ. بىز ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇشقا جۇڭگو كۈچىنى قوشتۇق. 8 يىلدىن بۇيان مەن ئىلگىرى كېيىن بولۇپ 7 قېتىم مەركەز نامراتلارنى يۆلەش خىزمىتى سۆھبەت يىغىنىنى رىياسەتچىلىك قىلىپ ئېچىپ، نامراتلارنى يۆلەش خىزمىتىنى 50 نەچچە قېتىم تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىپ، مەركەزلىك تۇتاش كەتكەن 14 ئالاھىدە نامرات رايونىنى ئايلىنىپ چىقىپ، ھەقىقىي نامراتلىقنى كۆرۈشتى چىڭ تۇرۇپ، نامراتلارنى ھەقىقىي يۆلەش، ھەقىقىي نامراتلارنى يۆلەش، ھەقىقىي نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇشقا دائىر ئەمەلىي ئەھۋالنى ئىگىلەشتى چىڭ تۇرۇپ، نامرات ئامما بىلەن يۈزتىرانى پاراڭلىشىپ، ئىنچىكى ھېسابات قىلىپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكۈلىگە ھۇجۇم قىلىش ئارقىسىدا بارلىققا كەلگەن غايەت زور ئۆزگىرىشلەرنى بىۋاسىتە ھېس قىلدىم. مەن جاي-جايلاردا نامراتلىقتىن قۇتۇلغان ئاممىنىڭ چىرايىدىن سەمىمىي كۈلكە ياققانلىقىنى كۆردۈم. مانا بۇ نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكۈلىگە ھۇجۇم قىلىشقا بولغان ئەڭ چوڭ مۇئەييەنلەشتۈرۈش. كەڭ پارتىيە ئەزالىرى، كادىرلارنىڭ بارلىق ئەجرىگە بېرىلگەن ئەڭ كاتتا مۇكاپات، شۇنداقلا ئىنقىلابىي ئەجدادلار ۋە قۇربان بولغانلارغا بېرىلگەن ئەڭ ياخشى تەسەللى. يولداشلار، دوستلار، دەۋر قەھرىمانلارنى يارىتىدۇ. ئۇلۇغلۇق ئاددىيلىقتىن كېلىدۇ. نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكۈلىگە ھۇجۇم قىلىش خىزمىتىدە نەچچە مىليونلىغان نامراتلارنى يۆلەش كادىرلىرى بارلىقىنى بېغىشلاپ، جاپاغا چىداپ ئەمەلىي ئىشلەپ، نامرات ئامما بىلەن بىر نىيەتتە بولۇپ، بىللە ئۆتۈپ، بىللە ئىشلەپ، ئەڭ گۈزەل چاغلىرىنى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئىشلىرىغا خالىس بېغىشلىدى. بۇ جەرياندا نۇرغۇن تەسىرلىك ئىلغار ئىش ئىزلاپ بارلىققا كەلدى. تەيخاڭشەن تېغىنى 35 يىل چىڭ ساقلىغان يېڭى يۈگۈڭ لى باۋگو نامراتلارنى مائارىپ ئارقىلىق يۆلەشكە ئۆزىنى بېغىشلاپ، تاغلىق رايوندىكى قىزلارغا ئۈمىد ئاتا قىلغان جاڭگۇيمى، سۇ ئەكېلىش ئۈچۈن جىنىمنى تىكىپ ئېرىق قاچىمەن دېگەن ۋەدىسىنى ئەمەلىي ھەرىكىتى ئارقىلىق ئىشقا ئاشۇرغان خۇاڭدافا، يۇرتىغا قايتىپ ئۆزىنى بېغىشلاپ يېڭى دەۋر ياشلىق مېلودىيەسىنى پۈتۈپ چىققان خۇاڭۋىنشۇ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇشنىڭ بىرىنچى سېپىدە يىلتىز تارتىپ پۈتۈن كۈچىنى بېغىشلىغان خۇاڭشىيەن قاتارلىق يولداشلار، شۇنداقلا بۇ قېتىم تەقدىرلەنگەن ئىلغار شەخسلەر ۋە ئىلغار كوللېكتىپلار دەل ئۇلارنىڭ كۆزگە كۆرۈنگەن ۋەكىللىرىدۇر. ئۇلارنىڭ بەزىلىرى مىڭلىغان تۈمەنلىگەن ئادەم نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكۈلىگە ھۇجۇم قىلىش سەپىرىنى بېسىپ ئۆتتى. مەن پەقەت ئۇلارنىڭ ئاددىي بىر ئەزاسى، ئەمەلىيەتتە ئاخىرقى پەللىگە، بۈگۈنكى كۈنگە يېتىپ كەلگۈچە جاپا تارتقان بولساممۇ يەنىلا ئېرىشكەنلىرىم كۆپ بولدى دېيىشتى. بەزىلىرى پۇل ۋە مەنپەئەتنى كۆزلىمىگەندىلا دېھقانلار ئاندىن بىزگە ئىشىنىدۇ، گېپىمىزنى ئاڭلايدۇ دېيىشتى. يەنە بەزىلىرى ئىلمىي ماقالىنى بىپايان زېمىنغا يازساق
Hakiki türden itiz kırlağı berip yazsak, bunun özü hakiki kabiliyettir deyişti. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocam kılış kürüşü de 1800'dün artık yoldaş, namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocam kılış sepirde hayatını kurban kılıp, komünistlerinin əsli məxsidi, burcini callıq şerhiyledi. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocam kılış yolu da kurban bolğallarının tölgen bedeli ve koşkan tökpisi, tarix sahibisi de çaknap durudu. Partiya ve xalık ulanı unutup kalmaydı. Cumhuriyetimiz ulanı unutup kalmaydı. Her dercilik partiya komitetleri ve xalık hükümetleri kurban bolgan her bir yoldaşının uruk tukallarığı köngül bülüp ve gamkorluk kılıp, namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılı sepedeki kahırman nemunicilerinin təsirlik iş izleri ve Ali Canap Roy'ni zor küş bilen təşvik kılıp, kən kadrla ve ammini sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruş. İkinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşırış için kayserlik bilen küreşke atılmış. Baturluk bilen yeni tökpü koşu kırgıbetlendiriş gerek. Yoldaşla, dostla, namıratıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıp, bütün dünyanın dikkatin tartkudek neticilerini kolgu keltürüşte partiyanın küçük rehberlikiye tayandık. Cunha milletinin öz küçüge tayinip iş görüdüğün, Japağı çıdap küreş kılıdığan Roy'i pəzletdiği tayandık. Yeni Cungo kurulgandım boyan, bolup mu ıslahat içi vitiştim boyan toplangan puhta maddi asasqı tayandık. Birinin ızını biri biz pişleydiğen irade gayretki tayandık. Bütün partiye, bütün memleketki her millet halkının iştipaklaşıp küreş kılışıgı tayandık. Biz mevkani devletimizden ehvalı koyup, namaratlarını azaytış kanuniyetini ilgilep, bir qatar adettin taşkırı siyaset tedbirlerini çıkırıp, bir yürüyüş ünümlük siyaset sistemisi, hizmet sistemisi, tüzüm sistemisini berpa kılıp, namıratlarını azaytışının cungoce yolunu tepip çıkıp, namıratlık karşı turuşunun cungoce nezriyesini şekillendirdik. Partiye rehberlikini çıntırıp, namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılışını küşlük siyasi ve teşkili kapaletki ilgi kıldık. Biz, Partiya Merkezi Komitetinin namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılışkı bolgan merkezlik bir tutaş rehberlikini çıntırıp, namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılışını 5'ni bir gavda kılış umumi uğurlaştırması, 4 umumüzlük strategiyelik uğurlaştırması kırgızıp, bir tutaş pılallap küşlük algı sılcıttık. Biz merkez bir tutaş planlaydıgan, ülke baş mesuliyetini üstüge alıdıgan, şehir, naiye, emelileştirişini tutudugan hizmet mekanizmini küçeytip, 5 derecelik şuci, namaratlarını yöleşini tutuş, bütün partiye seferverlik gelip ötkelge ocum kılıçın ilgiri sürüş vaziyetini şekillendirdik. Biz namaratlıktın kutulduruş ötkülüge ocum kılıçta birinci başlık mesul buluş tüzümünü icra kıldık. Otura, Gərbi rayondaki 22 ölkünün asaslıq partiye, hükümet məsulları, Merkezi Komitet bilen namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış məsuliyet namısı imzalap, hərbi buyruq kapalet namısı tapşurdu. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış məzgili de namırat naiyelerinin baş vəzipedeki partiye, hükümet rəhbərlərinin mukumluğunu saxıldıq. Biz kənit partiye təşkilatı yadro kılıngan kənit dərəcilik təşkilatlarının yandaş kuruluşunu yaxşı tutup, asasi katlan partiye təşkilatlarını, ammini namıratlıktın kutulup bir işgi itekleydiğen müstəkkəm cənguvar korğan kılıp kurup çıxdıq. Biz sərxil küşlərini mərkəzləşdirib, namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılışının asaslıq cən meydanıqı atlandırdıq. Memleket boyunca cemi 255.000 kənit tutuşluq hizmet ətirdi. 3 milyondan artıq birinci şuci ve kənit tutuşluq kadrını tallap əvətdik. Ula 2 milyon qiyiqin yez bazar kadri ve neçə milyon kənit kadri bilen birlikte namıratlarını yöləşinin birinci sepidi can kıldı. Qıpqızıl partiya bayrıqı baştın ahir namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılışının asasi can meydanı cevlan kıldı. Emliyet şunu toluq ispatıldı ki, Cungo Komünistik Partiyası tengdaşsız kudretlik rehberli kılış küçü, teşkilleş küçü, icra kılış küçüge ilgi bulup, halıqını iştipaklaştırıp ve yitekləp, kıyınçılıklarını yenip,
yol içip ilgirleydigan en işençilik rehberi küştür. Biz partiya rehberliki de baştın ahir eğişmay çın turudigalı bolsak, çokum ilgirleş yoludiki her kanda kıyınçılık ve tosalgını yenip, halıqının güzel durmuş istikini üzlüksüz kandıralayımız. Halıq merkez kılıngan terakiyat ideyası da çın turup, ortak bir iş yolda katti eğişmaymanduk. Devletni idar kılış üçün aldı bilen halıqını biyit kuluk. Biz baştın ahir halıqçılık meydanımızın müstekkemlep, namıratlıqını tügütiş, halıq turmuşunu yakşılaş, ortak bir işin işkaşuruşunun sosyalizmin mahiyetlik telifi ihkelikini, partimizin candıl bilen halıq üçün hizmet kılış tüp məqsidi çın turuşunun mühim ifadisi ihkelikini, partiya ve hükümetinin zor mesuliyeti ihkelikini təkidildik. Biz ammının razımellik dəricisini namaratlıqın kutulduruş önümünü ölçeşinin mühim ölçümü kılıp, küşünü merkezleştirip, namarat ammının asasi turmuş ihtiyacını həl kıldık. Biz hükümet silinmesinin asasi gevdelik ve yetekçilik rolünü cari kıldırıp, birkaç çoğun türünü az yolu koyup olsun mu, namaratlıqın kutulduruş ötkülüğü hocum kılış meblağ silinmesi'ye aldın kapalatlı kıldık. 8 yıldın boyan, merkez, ülke, şehir, naye, maliyesi, namaratlarını yöleşke cemi 1 trilyon 600 milyar yuanga yakın məxsus məbləğ saldı. Bunun içi de merkez maliyesi salgan məbləğ cemi 660 milyar 100 milyon yuanga etdi. Namaratlıqın kutulduruş ötkülüğü hocum kılışçını başlangandın boyan, yerinin köpüyüş, kimiyişigi çetiş körsət küçünü, ülke alkıp tanşeş ve ülke içi de obrut kılış məbləği 240 milyard yuandan köp boldi. Namıratlarını yöleş az somuluk inavetli karz

Oğlum, taş alam sen. Yer tigidin anlı otkandek boğuk avazda mağın kep kılıp atkan bu ayıqı karadım. Uçsığa katma kat çapan kiyip ağan bu sumu, yanvarın soğukı bu ayının can cindin ötüp ketken dağıl attı. Onun çaşları uçtek akırıp, vecik kevdesimi xeylini mühçeyip qağan bulup, kola da uzak əsırlanan yaldağımızdak konu bir boğukça pulanlap durattı. Nemi taş, aval körüp baksan bolamdı. Bu ay, mən kösetken Paravayının yendeki orunduğu çaylaşıp oltırvağan dinkin, kağıtçırap ketken əssiz kollarda boğucudun her xil rengdeki toqılmıla bilen kat-kat oralgan kar renglik bir taşın çıkadı. Ameliyette bu hünerde pişkan ustakarının koldan çıkan nəps oyumu bulup, yılpızgımı, müşkümü ya ki molungumu işkılıp müşk ailesindeki məlum hayvanı oxşap kaldıgan nəps kar renglik taş oyumu boyumu idi. Tağa, neç bulğusadı siz? Dəb sordum, köz aldımdaki bu nəbs boyumğu bulğan kızıq işini basanmay. Oğlum, bəzi nəslərinin qəmidini pul bilən ölçügeli bulamı? Dedi bu ay, xursungan halda. Mən şu tapda pulğu bəkmi ihtiyaclıq. Bu ay, ətəy mağa bu taşqı baha koydurmaqcı bulu atqandək, koyun yancıqdan erin çəklik bilən bir sarğış qanzını elib, onunğa muhur köpeysip ot tutaşdırdı. Şu mahal bu ayının eğiz burnundan poğırat çıkı atkan köküş ispilen, köce poruqı oğuşap kaldıgan purak ətrafını bir aldı. Hanzı'nın astıda polanlap durgan tamak xaltısığı kəşlengen kəşte, şu adaptamağa qaystur bir kitap dökügen çoğandal mausumi mənzərisini esimge sanmaqtı idi. Mən bu ayının baha toğırısı da aldın eğiz etçiği közüm yetmey, özüm eğiz nışka məcbur buldum. İşke mağın yan boz qandaq bolatağa, Bilişiniz mümkün. Hazır, bizgi oxşaş taşçılanın sodası taza yaxşemiz. Bu ay, mağa qarab bir bəs oturup getdi. Ozaydın, parvayının təmi onun tonlap getgen aciz tenige azraq bosumu küş beğişliğandak. Kırı odap getgen öskilen qaşları və sakal borutlardaki uşaq muzdancıları erip, yadango yüzüge sus qızılıq təpçişke başlayan idi. Şu arada o on kolunu götürüp meni yeniği kilişki işare kıldı. Mən onun yenideki yağış orunduğu kilip çaylaştım. O kadaklaşıp ketken kollarda on kolumu tutup andın çırayımı uzunca sencilap kalıp getdi. Oğlum, ah gönlü gön közlerinden ayan bop duruptu. Bırak, hayat riyazatları sebeplik bu baylıqından vazgeçmegin. Ötkünçü dünya. Onun kiyen kiyimleri, söz ibarları kandaktır yırak kadımının hedimini demakı uğrattı. Lekin ortak talapızda danımı danı kılıp sözdeydi. O, bir hazadınki memişkudur eğir hiyalla kaynımdan testi soğurluk çıkandak, arğınğını ofsınıp koydu. Ve ulapla, senin uzun yılla ilgiri Karvay isimlik bir dostun boğamı? Dep sordu. Ben tenir kığınımca turup kaldım. Karvay, Xeyl uzaq oylangan bolsam, hayatımda Karvay isimlik bir dostumun bolganlığını esimge alamadım.

Aslanlar çoğayğan siri ayalımın kayışlarımı köpüyü batattı. Yenli sitivağın gilemle zedeval, kurum safa ve esil perdile aslanların huzurunu tatlaydıgın, yamışıp oynaydıgın oyuncuğa ayınıp gelip atattı. Olanın perdegi yamışıp çıkıp, kandak kalçısım ikemen deyende keyniye burluk karaşları kişinin zokunu kozga etti. Arada kızlarım olanın tek durgu, huypeyliğe maskeldiğen çıraylı kısımlanımı koyup ülgürgen idi. Burnunlağı pırmay vatamda, öydeki bu bad boy pırakı çedik uçiligim kalmadı. Bu öy mu, ya ki müşkünün uğusu mu? Yeni sünnetlengen öyümüz, gelem perlilerinin tasısı bop kaldı mı bu öyde? Ayalım boğulup boğulup sözle vatattı. Anı müşük, onun sözlerini ufkup kalgandek, orunduğunu pinhanırak çayığı möküp oldurup, ayalım yeniden ötkende tuyuksız sehrap çıkıp, keyni putlarda ayalım yengilgeni tepi bitip, üstlerinin astığı mükip olattı. Onun bu kızıkarlık hareketi benim ve işki kızımın telik külüşümüzge sebep olandı. Ayalım bolsa tekimi edep kodildaşkı başlaydı. Kızlarım tordun bu umak canuvarla üçün hılmıhıl yemeklik ve yemeklik kaçısı, terat kaçısı, terat kıldığın puraklık kumdançısı katarlık kereklik buyumlarını setiyelip tayyakı boyun bulsun. Bırak bu tentekle daim düğüdek uya buyaya, hatta yotkan köpülegimi siyip koyup ayalımın tekimi cudunu örüldü. Ahır bu aslan çakmanı müşkü amırak tukkallarının balırıga, hodi can ciger kızlarını yırak caylağı yatlık kığın kişilerek tartışkan halde bir ilişki başladı. Kızlarım olanı közleri yaşlangan halde uzduk koymadı. Nemişki dur, ardaki karvay isimlik birini başkalağı bir ilişki zadlı ki onun olmadı. Xeyli yılla ilgiri çöl bayavalarını kezip taş izdeş səpirinde yazgan, sögünün payanığı nemedi gülü. Taşkımı düşerken insanın mihri diyen şiirin mısralağı uxşeş, bu umak rayış canlığa başkıcı mihrim düşüp gelip atattı. Rız, demisi mu bu canlılarla başka aslanlardan uruşan pərğil etdi. Azraq mu başkaran arlaşmağın tom karrağındı kaç deyiştek özgeci qiyap etdi. Kapkarı çıraylıq döptügürek közleri, mulayim rayışlığı kişinin məsligini kəldür etdi. Karvay gündün güngü çoğu yuvat etdi. Teğmuran düzep, mağı boğan özgeci mehirnama yankılı atattı. Her qeydim işten qaytıp kəginimde, işikdöyde meni saxlap durgan umak karvayını kör ettim. İşikten arğın kırıp kəginimde, o xuddi anısığı əkiliyendek boğuk avazdı miyalap, putlarımı sürgülüşke başlaydı. Kolumğı ilip, onunğı baxqınımda, uzun, sus külrən borutları bilen sinne tapqan tomşuğunu mağı sürgəp, tikilip qaraydı. Və məndin, dada, odun aman isen qaytıp geldin mu? Bire xatarı uçurmağın sen, senden pek ensirdim davatkandek tomşuğunu yüzümge yıkıp yedilaşları. Uzun tom koyruklarını sual belgesi şekilde deyin qaytıp, yıkınlık miyanlaşları arqılıq, menindin xatırcan boğallıqını, memnunluqını ihbarlaşları hardukununu çıxırıp, ümitsizlengen soğuğan kalbimini özgeci muhabbet kaynımığa başlaydı. Vakit uzargan seri biz bir-birimizin tını az dolu düşünüp gelip atattık. Çünkü ben tordun müşik tili, müşiknin tabiyeti, yaşaş usulü doğrusunda izinişke başlayan idim. Şonlaşkımı onun men qaytıp kelgendeki hoşluğunu, keş qalgandeki onun işik döden ketmey, menden ensirep toxtumay miyanlaşlarının. Meni saqlıqaş, öyde qalgan ayığımını kucaklap gelerek yetip, onundan yedimli yetlaşlarının sebebini yürküm tuyup durattı. Sərlədi onun tomşuğun eğzimi yeğip degerek, xoruldap yetlaşlar içi de uyğun attım. Bilmen, o menden ensireydim. Özünün en yakın hamisinin, küyümcan iyisinin, hemen telkip yerdiğin oğucu dadısının ayrılıp kalıştığının ensireydim. Şunumu, o min yetlaş arkalık nefsinin bay yokluğunu bilmekçi. Hayatlığımda nişanı izlemekçi buludu. Hay hoşnam, bir kıvağalır kandak müşku, bəsti nimancı yoğan deyme. Yoğunluk, yoğan turki, tağ yılpızı okşap kalamdı neyme. İsil sort, hakikaten isil sort gel. Karvayını koridorda tasadı bir körüp kalan hoşnam kokup ketkendin, öngsülü üşken halde mağı sözle atattı. Ameliyette, karvay bəslik turkunun əksce naidi yavaş, mulayim idi. Şonlaşkımı onunla hemimiz bağancı amıraq bop gelip atattı. O, ailemizden suyumluk bir əsasıga, bəzde təsəlliyimizge aynıp gelip atattı.

Kişiler güzel nersle hakkıda münazır kılışıp kaptı. Küçük kız depto, benim apamın külgen halde en güzel. Yigit depto, aşkımın tebessümü en güzel. Anı depto, balamın külgen vakti en güzel. Demek, emimizin bekt arzusu, yakınlarımızın, yakış köygelerimizin külkisi ve hoşallıkını görüş. Ana balını küçüldü, balının bektini görüşünü arzu kılıdı. Bala anının tebessümünden hoşallık tapıdı. Aşık meşkunun visalını görüp bekt giydirdi. Hemimizden kalbide şundak bir arzu arman ba. Külke, tebessüm, hoşallık hemimizden arzu armanı. Elbette hemimizde şundak hoşallık tebessüm yar bolsun. Külke yar bolsun. Kenemizse güzel nakşilerimiz devamlı gözür onlarda.

Ha, süyümlük dostlar, programımızı damlaştırıp atımız. Belik Taşbakı'dan sen nemişki daim bir iş bozula kepeğinin işi gibi kovalı sen, deyip soruldu. Taşbakı başkalarının nemi deyişi üçüncü valla muhim mu, deyipti. Belik yeni soruldu. Bırak başkalarının tılısımı karım olmamdı. Taşbakı asla kendine örülüp, hani bu del minin sinandın uzun ömür görüşümden sebebi depti. Elbette hayatta özümüz buluşuna aitim mühim. Başkalarının ne mi digisi gelse o özünün işi. Sizini yakşı gördüğün kişiyle kandaklı iş kısınız sizinkini doğru dep biludu. Sizini yaktırmaydığın kişiyle işini kançı yakşı kısınız mı sizini yaratmaydı. Köpünce vaktlarda bazı ademle işlağa çüşenci verip yürüyüşümüzden ağaç diyor. Bizini bildiğin ademle bizgi mengü işinidir. Bazı vaktlarda ademle hata ayıplab koygunuz, özünüzden korluk dinlemez, belki sizden ah gönüllükünüzden boğan buluşmam ki. Şundak diyeleğimiz, başkalarının nemi deyişi bilen ancı hesaplaşıp gitmeyli. Özümüz bop yaşaylı. Şundakla tekimi köngül azadlık yigit olup, kuşal turmuş geçireleyimiz. Kinemiz devamlı kuşal keyfiyatımız için güzel küylerimiz devamlı yağraydı.

Сөйімдік тоста, güzel tavsiyelerini sunuvatımız, nadir nakşılarımızdan hozırlanıvatımız, sağlamlıkımız ve güzellikimiz, yakşı keyfiyatımızdan asası, yanıla ettiğinde seher turuşma giyip oylap kaldı. Onda olsa seher turuşunun faydalık taraflarını tövendi silahı sözler biri. Seher turuşunun tövendiki de bir kançıkıl yakşı tarafları da ki. Yani seher turuş, ruhu haletini yakşılaydıken, tatkikat neticesi körüstülüşçe, Meyli yaşla ya ki yaşangallah bolsun, seher turgan adamın şükürlük keyfiyatı tekimi götürengü, sağlamlık tuyğusu tekimi küçük bulduk. Onundan başka köz etraf kardeş yenikleydi. Bulup mu hanım kızla dikkat kılınla, baldır uxlap seher turuş adetini uzun mezgil dağımlaştırganda, bedenin metabolizmi ravallaşıp teri güzelleşiydi. Seher turganla kündülük vaxtını yakşı dizgildi yaleydi. Bu kıl adet kişinin teşvişliniş keyfiyatını yenikledi. Seher turganlar semirip gitmeydi. Uykusu kemçil adamların asan semirip geçişi hemimizgi malum. Baldır uxlamaslık işki acıratmalarının kolay makallaşışını peyda kıgaçka semirip geçişinin muhim amili hesaplandı. Seher turguçlar asan zukan bulmaydı. Tatkikatçılar mındak değişti. Uykusuzluk adamın immunitet gücünü tövelletip keselgi griptar buluş hayupini aşırı bitirdi. Baldır uxlap seher turuş immunitet gücünü aşırıp zukam virusunun aldığını alıyordu. Seher turuş yeni zihnini açıyordu. Keşti baldır yatmaydı Allah'a karganda, baldır uxlaydı Allah'ın zihni kuvveti 30% yukul bulduken. Yeterlik uyku, çoğmenin əsli tutuş kabiliyeti ve dikkatli merkezleştiriş iktidarını yakşılap, kişilerin mürekkep meselelerini asan hal kılçığı yerden verdiken. Onun başka seher turuş içtimai münasibetini yakşılaydı. Yakında ilan kılınan bir tatkikat neticesini gösterişçe, künde 4-5 saat uxlaydıgan adam terikkek, asan açıklındıgan, çüşkün keyfiyatı bulduken. Başkalar bilen boğan ictimai münasibetini ciraklaşıdıken. Şuna dostlarımızga baldır uxlap seher turuşunu tevsiye etkilemiz. Güzel keyfiyat üçün, güzellik üçün, sağlamlık üçün seher turaydı. Güzellik, sağlamlık, yakşı keyfiyat her bir anlıkçılarımızın yarım olsun. Kendimize yakınlık bildirimiz tamamlık huzur olmalıdır.

u aynak tükörgen nersisi bilen özünün mənməllikini kandıralmadı. Şahsade intayın əhmək, intayın özümçil, intayın sağlam, intayın pakız, rətlik adam idi. Ras. O törləgi xas adam. Bunu Vronski mi inkar kılmaydı? Şahsade özdün yukarı adamlarga eğir besik, yumşak muamele kılattı. Xuşamet kılmaydı. Özü bilen oxşaş adamlarga uçuk gönül, baraver muamele kılattı. Özüdün tövən adamlarını kemsitmeydi, ulağı kən korsaklık kılattı. Vronski mi şundaq idi? Yani texi bu xarakterini yaxşı pəzilət dəb bilətdi. Amma orne şahsadıdın tövən turğaçqa, onun özüge, özüdün tövən turduğan adamlagi kılıdığan dək muamilisi gəzipini kəltürətdi. Hey, əhməq, mən aşılağı oxşaymam mı? Dəb oylap qalatdi Vronski bəzidə. Yettinci günü şahsade Moskva'yı bağmakçı bulup Vronski bilen hoşlaştı. Vronski onun teşekkürünü kubul kılgan dinkin bu onaysız ehvaldın ve könlügi yakmagan u aynaktin kutulgunuğa şunçilik hoşal boldı. Şu keçe ula tün boyu Rus batırlıkını körüstüdügan eyik oğlaşkı çıkıp, ets ettigende oğuz aldı ayırlıştı.

0: Ama bugün dervazivenning özünü körüp dank etip kalgallıkını baykıdı. Vronski onun perva kılmay şikirge kırıp getip etip, öydün çıkıp gelip atkan Karinin bilen üsüşüp ketkeli tas kaldı. Gaz lampının yoruki, onun kar şilepsinin tigidiki kene kaçkan, cüdep ketken yüzü bilen, peltosunun kunduz yaksıdın parkırap görüngen ak galas tükügü çüşüp durattı. Karinin'nin kozgalmaz, nursuz közleri Vronski'ga mıhtek kadılıp kaldı. Vronski onu igilip salam bedi. Karinin levini çilep koyup, bir kolunu şilepsinin gırvıki gici aparıp içtik ütüp getti. Onun arkasına karap koymay Peyton'u çükellikini. Peyton'da ediyal bilen durbunni koluğu olgan dinkin körünmey kalgallıkını Vronski körüp durdu. Vronski dalan öyge kırıp geldi. Koşumusu türülgen, közlerden gazap çaçırap durattı. Tazımı kanlaşmagan iş boldu de. Dep oyludu o. Eğer bu adam ornadan çaçırap durup karşılık bildirgen, özünün nam şöhretini kogdap kalgan bolsa, mana mı yakşı bulattı. Özemni azırak bolsamı bildirip koyattım. Lekin o şunçilik kokunçak, şunçilik uyatsız ademken, meni aldamçıga aylandırıp koyup atadı. Menin zadılı aldamçı oğum yok. Anna bilen Veride'nin beğide uçuraşkandım beri Vronski'nin ideyesi de nait çoğun özgürüşle boldı. Anna özünü pütülley digidek onun ihtiyarıgı taşlıv etken. Özünün takdirini u bir tarap kılıdu dep kütüp durgan idi. Onun her kandak orullaştırışıgı makul deytti. Vronski mo Anna'nın boşanlıkıga ihtiyarsız teslim bolup ketken. Bırınkıdek münasivitimiz emde ayaklasımı boludu dep oylamaydıgan bolgan idi. Hizmet körüstüp mensep tutuş planımı ikinci orungu çüşüp kaldı. Takdirini belgileydigan münasivet çemberki işçidimu çekinip çıkıp, başka bir çemberek içige, muhabbet çemberki içige kırıp getti. Bu çemberek u ikisini bağın siri bir-birge mekken bağlı vetti. Vronski dalan öyge kırıpla Anna'nın uzap getip atkan kadem tavuşunu anladı. Ve şundula Anna'nın bayı meşede turup, sırttaki işlağı kulak selip turup, u kırıp gelgen dinkiyen mehmanhanığı kırıp getip atkallıkını bildi. Bes! Dep taulap getti Anna onu körüpla. Şunun bilen ten közlerge lık yaş aldı. Eğer mundaq ahval yana davamlaşıp ketiverdigan bolsa, uçakda kütülmegen işning sadır bolishi tezlishidi. Tehimi tezlishib ketidi. Nime davat sen azizim? Nim boldun? Bir saat ötti, iki saat ötti. Seni küttüm. Yolunga qarap közlerim teşildi. Yak, emdi men çidap turanmayman. Sen bilen uruşmayman. Tergeşmeymen. Sen çokum vaktıda kilişinin amalını kılanmadın. Yak. Emdi men berdaşlık birenmeymen. Anna işki kolunu Vronski'nin yelkisige koyup, kızgın ve çonkur muhabbeti hem sual nezir bilen onun közlerge uzak karap ketti. Bu karaşlarda o, onun bilen tonuşmagan çağladaki zihnini toldurup almakçı bolup atkandek mi kılattı? Her ketim onun bilen uçuraşkallarda tesavvurudaki Vronski bilen reallıktaki Vronski'ni yugurup bir ademge aylandırıp alğısı kelip ketetti.
1: Apağının nemi oyla

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Onu köyden mi? Dep sorudu Anna. İkisi lampa astıdaki üstelge gelip oturganda. O senin keçkip kağınığı berilgen caza. Ködüm. Bu nemi boğ ne? O mezliski keçiş kerek idi o. Ketken. Kaytip geldi. Bu da yeni bir yegi mandi. Hiç gep yok. Bu geplerini koyaylı. Özen nelerde yürüdün? Yeni şu şahsadı bilen bile buldun mu? Anna Vronuski'nin turmuşunun bütün tepsilatlarını naik yakşı biletti. Vronuski bir keçi uxlamayı çıkıp seherde uxlap kaptemen demekçi bolu idi. Lekin Anna'nın haya calınıp turgan bəxtlik çırayını görüp ıza tartkan dek bulup şahsadı ketken şuna işladın yukarı məlumat berişim kerek boldi dep koydu. İşlerin emdi tügendi o. Uras ketti ma? Tügidi, ahır tügidi. Bunda kışladın kançilik bizar bulduğunu desem, sen işenmeysen akıcan. Nimi gibi bizar bulattın? Sile yaşla şundak turmuş ki adetlenip ketke emes mi? Dedi Anna kapıkını silip. Andın üstel üstüge taşlap koygan, tokuvatkan nersisini koluğu ilip, Vronuski'yi karap mı koymay, tokup olturdu. Men allı birin okul turmuştun ayrılgan men. Dedi Vronuski, Anna'nın çırayının özgürüp keti vatkınıgı hayran bolup, hem onun sebebini biliş kitirişip. Rastım ne desem? O appak çişlerini körstüp küldü. Bu bir aptici de men okul turmuşunu eynek tükögendek inik görüp, onundan şunçilik seskendim. Anna işini koludu tutup durattı. Ama tokumay, Vronuski'ye közlerini parkırtıp, galite ve soğuk nezerde karap koyu atattı. Bugün ettigen Liza kışımgı kep ketti. Ula Lidiya Ivanov'dan korkmay, meni körüp gelişki cüret kıptı. O silanın Afina keçilikinle toğırlık sözlep begenti, heyran kaldım. Nemi digen resvaçılık o?

Ümlüküm onunla diyen gep. Öldürvesim ağzımdan çıkmaydı. O adam emez. Mensep maşinisi. Menin özünün kodun işkelligimdi mi? Men üçün yat, uyuşukça adam işkelligimdi mi düşenmeydi? Boldu la, onun gipini kılışmaydı. Bu gipin adıl bom mu de? Adıl gep bom mu de azizim? Dedi Vronuski, Anna'nın könlünü yasaş kıtırışıp. Boldu, onun gipini kılışmaydı. Etkına, yakından beri nemi işlanı kıldın? Ehvalın kandak. Kesilin kandak keselken. Doktor nemi dedi? Anna onunğa bir nemidin huşaldek nazarda tikildi. Erinin yana bir külkülük işi esige kelgendek, onu sözlep beriş purustunu kütüp durgandek görünetti. Vronuski sözünü davam kıldı. Siz işimçe sen keselemez. Mijazının bolmaslıkı amıldarlıkındın bolsa kerek. Yengidiga vaktin kaçan. Anna'nın közlerdeki meskırı otları üçüp, onun ornida Vronuski'ye malum bolmagan kandaktur bir nersini bilip kalgallıktın payda bolgan bilinər bilinmez bir gemkin külümsireş payda boldı. Az kaldı, az kaldı. Sen bilen bizden ehvalimiz bekme azaplık, onu çokum tükütüş gerek digen idin. Bu ehvalının men üçün kançilik müşkül işkerlikini sen bilmeysen. Seni erkin süyüşki eriş üçün her kanda kurban bir işini yanma ittim. Men reşk otudu puçulun işine, hem sinimi azaplaşını zadılı halımaymen. Bu ehval uzak sozulmaydı. Hem biz oylugan dekmo tez bombaydı. Anna bu işinin akıbetinin kandak boladığallıkını hiyalığı keltürgende, özgü özü şünçilik becarı görünüp ketti ki, közlerde yaş möldürlep, gepini davam kılalmay kaldı. O kolunu Vronuski'nin yeni üstüge koydu. Barmaklardaki berliant üzüki bilen kolunun appak süzük terisi çırağ yoruku da parkarap durattı. Bu gepini düşenmedim, dedi Vronuski. Ama könlü de düşünüp durup atattı. Kaçan dep sorap atam sen? Az kaldı. Men onu yitenmeymen. Sözümünü bölme, dedi o iştikla. Bunu men bilmen. Naiti inik bilmen. Men ölüp gitmen. Ölüp gitdi kallıkım kuşal men. Şu çağda sen bilen men hemimiz kutulumuz. Anna'nın közlerden tohtuma yaş kuyuldu. Vronuski könlüdeki sebepsiz, ama beş mümkün bolmayvatkan hayacinini zorugu besip durup, enişip onun kolugu söydü. Yenili şundak boğunu yakşı, dedi Anna, onun kolunu mekkem tutu ilip durup. Bizgi pekat şu bir yollu kaldı. Şu bir yollu kaldı. Vronuski oşını yığıp beşini götürdü. Nemi digen bimeni gep bu? Nemiş ki bundak bolmuğru geplerini kılısan? Yok, bu gep raz. Neme, neme raz? Men ölüp gitmen. Şundak bir düş gördüm. Düş gördüm? Sordu Vronuski ve derula özü çüşüdü köygen helikı dikkan yadığı geldi. Şundak, burullu aşındak çüş köygen ben. Şimdi ocuramı birnimini izdep mu, birnimi ağılımı yugürüp kırdım. Çüştügenin kandak bulduğu allıkını bilirsen ku. Anna'nın közleri korkun edin çekçiyipli kaldı. Karısam ocuramda, ucuramın bir bulunu da bir nes turuptu.

0: койсаңчу бу биймаани кепеңди. Бунуга кандак ишиниш мүмкүн? Анна унунга кепини бөлгүзмөдү. Деп аткан кепинин өзү менен мунасибети наайт чоң иди. У нерсе бирден мен тарапка бурулду. Карасам, сакалы пак бийип кеткен, буйу пака, чырай шунчалык коркунучтук бир дыккан. Кечип кетей деп тураттым. Şu arada u eñişip bir xaltının içige iki qolunu tıqıp nimindir aqtırışqa başıldı. Anna u diqqanın xaltını qandaq aqtırğanlığını hər kiti bilan körüstüp bədi. Çırayda vəhimi qaynaytdı. Onun düşünü oylab Vronuskiyini mi qorqunuş bastı. U xaltını aqtırıb etib Fransuzca Tömür bazgallarını tüzlü vetişim, sundur vetişim, yancı vetişim gerek dep, içtik içtik sözle avatıdı. Şunçilik koktum. Ornumdun turup gitey dedim. Ahır test uygunup, ornumdun turup gettim. Lekin, umum demez, çüşümde uygunup gitip demen. Özemdin özem bu nemi iş dep sorgu dekmen. Korne mana, Ölüp ketgideksiz, hanım. Tuğutunuzda ölüp ketgideksiz digidek. Keyin rast oyğınıp kettim. Neme degen bolmuğur bimani geple bu? Dedi Vronski. Lekin özü degen gepke özünü azıraq mı qayıl kılalmadı. Boldi, bu gepni koyaylı. Qoğraq urğun. Ulağı çay buyuruy. Toxtaptu. Мен узак олтурмай. О, гепини кылып болмай, бир дилла токтоп калды. Аннанын чырайы бир пастыла өзгөрүп кеткен. Коркунуч ва ансырашнын орнун тинич, жидди ва бахтияр тыңшаш игилиген иди. Вронски унундыки бу өзгөрүшнүн тегиге жете алмады. Аслыда Анна Korsqidiki yeni hayat igisinin hərkitini tınşava tatdi.
1: Sizgə zadı nimi kerek?
2: Aşınınızdın sizgə yazgan xətlər kerek?
1: O xətlər bu yedəməz.
2: Mən sizgə oynışınızdı öyge çakırtıp kelişiniz gibi bolmaydıqallığı toğırlıq gəp qıqan.
1: Onun bilən körüşüb zörür bop qalğan. Çünki...
2: Mən ayal kişinin Nemi zöröriyettin oynayışı bilen körüşü dağallıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptiken ben?
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bilen himetini yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şapkasızlık deyip ataşkı bulam da?
1: Bilsiniz bu şapkasızlık de mi yama iş? Bu diyen şu rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözü işçilişini yakış görseniz, emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için boğa ademini rezildisi buludu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

Bir er her günü palaş anasının bedellerini sürtüp tamakını yüküzüp 10 yılını bir gün daha kötküzüptü. Keyin oğlu Ali Mektep'e ötüp, tatilde kayıtıp gelip öy işleri yardımlaşıptı. Ve dada, sen mumamı muşundak muameli kılısan, ben bunun dinkin sana muşundak muameli kılımayan depti. Kişiler daim vapadarlık yokudu deyişidu. Siz atanınızga bir kaç şorpa ekilip etsiniz, balınız bunu bilse, kelgüsü de sizge bir istakan çay ekilip verdi. Siz atanınızga kançilik sevircan bolsanız, balınız kıyırganda sizge teyhimi köyünüdü. Vapadar bolsa çokun biyip gidudu digerlik emez, lekin o sizden köyünüzü hatırcam kalıdı.